0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, haftanın ikinci gününden ve festivalden herkese merhaba. Bugün 28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın ikinci çalışma gününde yine günün en sevilen şarkılarıyla ben Tümer Kan Söğütlü 120 dakikaya yakın burada olacağım. İyi müziğin tadını çıkaracak olan ve orada bizlere eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim.

Hanımlar, beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Bu aralar milletçe mutluyuz değil mi? Amilli voleybol takımımız biliyorsunuz ki dünya şampiyonluğunu getirdi. Kupayı getirdi ülkemize. Dün de onlara muhteşem bir karşılama yaptık. Milliler havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanırken açıklamalar da peş peşe geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'de bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize dedi. Bizler de bir kez daha bizlere bu şampiyonluk duygusunu yaşatan Filenin sultanlarına teşekkür edelim.

Yunanistan'a bağlı Siros Adası'nda faaliyet gösteren bir hayvan barınağı yeni dönem gönüllü kadrosu için hazırlıklara başlamış. Neden bizim dikkatimizi çekti? İlginç bir başlık efendim. Çünkü Yunan Adası konaklama fırsatı sunuyor. Ne karşılığında? Kedilere bakma karşılığında. Barınak efendim, kedi bakıcılığı yapmak isteyen katılımcılar için başvuruları Eylül ayında toplamaya başlıyor ve programa seçilen kişiler adada en az bir ay kalıyor. Çalışma düzeni haftada 5 gün ve günde ortalama 5 saat. Gönüllülere özel bir yatak odası tahsis edileceği duyurulmuş. Siz nasıl buldunuz bu teklifi? Bence Türkiye'de bunu değerlendirmek isteyen yüz binlerce gönüllü vardır, değil mi?

2026 yılının Temmuz ayı enflasyon rakamları dün açıklandı efendim. Temmuz ayında %1,78, yıllık olarak da %31,75 olarak gerçekleşti enflasyon. Peki efendim, şöyle bir bakalım, en yüksek ağırlığa sahip zamlar neye gelmiş? 3 ana harcama grubunda yıllık değişimler var. Gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53, ulaştırmada da %30,83'lük bir artış olmuş. Yine konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda da %40,32'lik bir artıştan bahsediyoruz. Umarım altından kalkabileceğimiz rakamlarda da gelirler sağlayacağımız günler geride kalır diyelim. Biz günün enerjisini hiç böyle bırakmadan efendim en keyifli şarkıları sizlerle dinlemeye devam edelim. Sonrasında yeniden burada olacağız.

4 Ağustos 2026 günlerden salı bugün efendim. Yoğun sıcaklıklarla mücadeleye devam diyoruz. Yurt genelinde yaz mevsiminin en zorlu günleri de kapıya dayandı diyebiliriz. En sıcak günler geliyor, nemden duramayacağız dedi. Açıklama yapan meteoroloji uzmanları ve yüksek sıcaklığın etkili olacağı 3 günü de duyurdu. Şöyle bir bakalım mı takvime? Bu hafta en çok fazla güneşe çıkmamamız gereken dönem başlıyor çünkü değerli dinleyenler. Baktığımız zaman özellikle mega kent İstanbul'da Perşembe ve Cuma rekor sıcaklıklar olacakmış. En sıcak günler olaraksa şöyle baktığımızda yine Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri için uyarılar yapılıyor. Nem bunaltacak deniliyor. Sıcaklıkların güneşin de hissedilen etkisiyle birlikte 50-55 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde olacağı söyleniliyor. Adana'da nem yüksek olacak, sıcaklık 30 derece görünse bile nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 derecelere, 46 derecelere kadar yükselecek.

4 Ağustos 2026 Salı gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Beyaz Perde'ye 5 yıllık aranın ardından görkemli bir dönüş yapan Örümcek Adam vizyondaki 2-3 gününde kırdığı gişe rekorlarıyla sinema endüstrisini salladı. Dünya genelinde milyon dolarlık baraja merdiven dayayan film tüm zamanların en iyi ikinci açılış performansına imza atmış değerli dinleyenler. Siz de böyle sıcak yaz günlerinde serin bir ortamda keyifli bir etkinlikse aradığınız sinema ise eğer ki düşündüğünüzde Spider-Man doğru bir seçenek olabilir son günlerde.

0: Yine vay haline.
1: Bilim insanları açıkladı efendim. Covid-19 sonrası kadınlarda otizm teşhisi sayısı artmış. Peki ama neden? Bunun Covid-19'la ne alakası var? Bununla ilgili Asparagas'ta çok yanlış bilgiler döndüğü için şöyle bir konuyu inceleyeceğiz yakından sizlerle birlikte. Ama öncesinde festivalde her zaman ne yapıyoruz? Keyifli şarkılarla yolculuğu sürdürüyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisinin ardından otizm teşhislerinde görülen çarpıcı artışın sırrı çözüldü efendim. Yeni bir araştırma bu yükselişin otizmin aniden yaygınlaşmasından değil, geleneksel testlerde yıllarca göz ardı edilen ve belirtileri başarıyla gizleyen kadınların nihayet fark edilmeye başlanmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Covid-19'da ne oldu efendim? Karantina süreçlerinde aksayan rutin sağlık kontrolleri ve ertelenen randevular normalleşmeyle birlikte hastanelerde bir yığılmaya neden oldu. Ayrıca telesağlık hizmetlerinin de yaygınlaşmasıyla uzmanlara erişimin kolaylaşması ve sosyal medyada deneyimlerini paylaşan kadınların yarattığı toplumsal farkındalık birçok kişinin aslında kendi özelliklerini keşfederek profesyonel destek aramasına zemin hazırladı. Yani Covid pandemisiyle bu kadınlarda görünen otizm teşhis sayısının artmasının hiçbir alakası yok. Yani tabii ki var ama sağlıksal anlamda hiçbir alakası yok ya da o dönemdeki işte o virüsle alakalı ya da beraberinde kullandığımız ilaçlarla, aşılarla alakalı bir durum değil. Konuyu buraya getirmek isteyen de çok aman kanmayın onlara diyelim.

0: Seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

sevme beni. Haftanın tam ortasında günün sevilen şarkılarıyla birlikte erteleme bahanelerimizi inceliyorduk. Psikologlar diyor ki erteleyenler sık sık bu bahaneleri kullanıyor. Yorgunum, sonra daha iyi yaparım. Dinlenmeye ihtiyaç duymak elbette doğal, ancak kronik erteleme yaşayan kişiler fiziksel yorgunluk olmasa bile zihinsel rahatsızlığı yorgunluk olarak yorumlayabiliyormuş. Tek seferde bitireceğim de yine bazı insanların bir işe başlamanın ancak uzun ve kesintisiz bir zaman dilimi olduğunda, yani mümkün olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden uygun birkaç saat bulana kadar da onlar da bekliyormuş.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3.

0: duvara duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha. Efendim, yüz binlerce kişinin katılım sağladığı bir etkinlikten bahsetmiştik. Etiyopya hükümeti 12 saatte 353 milyon aşılıklı rekor kırdı. Yapılmak istenen tabii ki iyiydi, ancak yeterli altyapı analizleri yapılmadığı için bu adım beklentilerin aksine çevresel bir krizi tetikledi dedik değerli dinleyen. Sürekli sulama ve bakım ihtiyacı bölgesel imkanların yetersiz kalması sebebiyle aslında karşılanamadı. Mevcut altyapıyı zaten tahmin etmek zor değildi değerli dinleyenler. Yüksek miktardaki su tüketimi yerel su rezervlerini ve mevcut altyapıyı da olumsuz etkiledi. Gerekli bakım koşullarının sağlanamaması nedeniyle fidanların büyük bölümü de kısa sürede kurudu.

0: Festivali güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Bizlerle birlikte keyifli şarkıları dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim. 4 Ağustos 2026 günlerden salı efendim. Düğün sezonu da açıldı değil mi? Yazla birlikte düğünlerin sayısı da arttı. Kimileri çocukluğundan beri düğün hayali kuruyor, kimileri içinse evlilik hayatın olmazsa olmazı değil. Efendim astrolojiye döneceğiz yüzümüzü. Astroloji diyor ki bu 3 burç evlenmeyi pek de sevmiyor. Çünkü bazı burçlar özgürlüklerine düşkün yapıları ve ilişkilere bakış açıları nedeniyle evliliğe diğerlerinden daha mesafeli olabiliyor. Peki hangi 3 burç bu değerli dinleyenler? Siz kesin ben listede varımdır diyor musunuz? Şöyle bakalım. Kova burcu, yay burcu ve ikizler burcu bu listedeki yerini almış. Peki bu burçta olup da sesimi duyanlar bu konu hakkında ne düşünüyor?
1: Unut.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hanımlar beyler, festival an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın burada olan keyifli şarkıların tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha değerli dinleyenler. Yarın yeniden haftanın tam ortasında keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gülfem Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

sizlerden, sizi bizlerden. Bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar evlerinize, günaydınlar iş yerlerinize, günaydınlar arabalarınıza. Günaydınlar sesimiz ulaştı dört bir tarafa. Günaydınlar tarlalarınıza. Günaydınlar fabrikalara. Kısacası günaydınlar her yere. Sesimizin ulaştığı her yere günaydınlar. Günaydın Gürkan Solist demiş. Feridun. Feridun kolay gelsin, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tütün tarlalarına günaydınlar.

Hasan Kaşıkçı abi. Günaydın kardeşim, yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar Hasan abim. Günaydınlar Burak Molla kardeş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali. Tatlı yiyip tatlı konuşturan pastaneye. Kalfa pastanesine. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero, Kalimero, Kalimero. Adem Ömer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hilmi Şerif. Kalimero, günaydın. Kalimero. Adem Akraba, davay, dana preş. Davay, na preş. Aydın ablam. Günaydın. Necdet abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürdaz Salih. Günaydın, yeni gün umutla, sağlıkla ve güzel haberlerle başlaman dileğiyle kahveni al, gülümsemeyi unutma. Eğer sabahına radyocu Gürkan Nesnoğlu'nun sıcak eşi sesi eşlik ediyorsa günün daha da keyifli geçeceğine eminim. Müzikle, enerjiyle ve mutlulukla dolu harika bir gün olsun günaydın demiş Gürdaz Salih. Hangi zeka yazdırdın bunu? Cemini'ye mi? Memini'ye mi? ChatGPT'ye mi? Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. İyi yayınlar dilerim. Gürkan kardeşim işte Emir ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Turan abi. Kalimera. Günaydın, günaydın, günaydın. Bu ayın, sevgili dostlarım, ayın dördü oldu bile. Bu ayı bile vallahi yavaş yavaş yiyoruz. Yavaş yavaş bağırıp ısırıyoruz, yiyoruz bu ayı bile. O derece. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırma sen Mevlam bizi. Güzel bir gün olsun, günaydın kızanım, huzurlu mutlu sabahlar. Hayırlı neşeli programlar diyorum demiş Hatice ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Max çalışanlarına günaydın. Erol günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hatice ablam günaydın, Meşe'ye günaydın. Selanik'ten günaydın, Aga demiş. Ahmet Emin. Ahmet günaydın. Selanik'e günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kuşlar gibi sesimizin ulaştığı her yere günaydın, her yere günaydın. Yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Hasan dostuma günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hijyen servisi günaydınlar. Batarken hijyeni için hijyen servisi seçin. Evleriniz hijyeni için, tavernanızın hijyeni için. Sineksiz, böceksiz, kaçarilasız, burgucu sıçansız. Bir gün için, bir hayat için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Fatih'te karşı karşıya hijyen servis. Fatih'te koltuk tamirinde uzman biliyorsunuz. Mekke Tering'in olduğun yerde hijyen servis biliyorsunuz. Mekke Tering'de yemek konusunda uzman biliyorsunuz. Fatih döşüyor, kaplıyor, kumaş döşüyor arabaları, kumaş döşemeleri için, kumaş kaplamaları için, koltuk döşemeleri için, koltuk kaplamaları için. Fatih'i seçin sevgili dostlarım. Fatih ile Hasan komşu. Komşu komşunun neyine muhtaçmış Hasan? Külüne, külüne muhtaçmış. O yüzden komşularınızla iyi geçinin, komşularınızı üzmeyin. Abi okusana sen öveyim, seni kim yazdıysa yazmış, çaba var, istek var ha, ama sen de kaçırırsın. Tuz acı gibi ben de demeyim, beni de kaçırırsın demiş Gürdanslar abi. Ne isteyen ne çabası var. Veriyorsun Gürkan Nesinoğlu radyocu diyorsun. Onunla ilgili güzel bir şeyler yaz diyorsun ChatGPT diye ya da söylüyorsun yazıyor. Nerede var uğraş? Uğraş nerede var? Ha? Yuva kuramadım. Düğün yaklaşıyor. Sıkı dur. Boğazlarını ağrıtma sakın demiş Feridun. Sıkı duruyorum. Sıkı duruyorum, sıkı duruyorum. Sabahleyin kalkınca protein tozu içiyorum. Yoksa yanlış mı yaptım? Yumurta mı içmem gerekiyordu?

0: kuşlar gibi ikimiz bir. Haydi bakalım yürü ya kulum. Yürü ya kulum demiş Allah bazılarına. Yürü ya kulum. Yürü ya kulum bana dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum. Fatih benden uzak dursun. Yeter demiş Hasan. Baba demesene öyle komşu komşunun şeyine muhtaçmış be.
1: Aşık değil ki o
0: gün gelir Fatih'in kumaşına muhtaç olursun. Fatih de senin kokuna muhtaç olur. Yapmasan öyle fenalık sabah sabah. Herkesi kaçırıyorsun bak yanından benim gibi. Bak Faik kaçtı. Bak Faik'siz ben ne yapacağım? He?
1: Gölgem

0: Kömürcünün sokaklarında insan yok, araba yok. Sabah sabah. Günaydın.
1: Yürü ya kulum bana.
0: Günaydın, yürü Ahmet, yürü.
1: Hadi yürü ya kulum.
0: Justin, Justin'ı. Çok erken uyanmışım, yürü.
1: Yürü ya kulum bana, dokunma. İç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara.
0: Yani ustaz ayı tatile, herkes tatile gidiyor. Faik neredesin, götür gittiğin yere de beni al. Şu Salim'in elinden beri demiş Gürdal. Nereye gitti Faik?

Efendim dinleyiciye radyo lazım, Gürkan Nesinoğlu lazım, terapi lazım. Hocaya kitap lazım. Eve baca lazım. Koca isteyenlere de acilinden bir koca lazım, hem de bu gece lazım. Koca isteyenlere. Kitaba hoca lazım. Eve baca lazım. Hülya'ya koca lazım. McCatering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri McCatering'de. Efendim bin menü ve üzerinde menü aldığınızda şok fiyatlar, eğlenceleriniz, düğünleriniz, mevlütleriniz için. McCatering. Mustafa Ali Çavuş ve ekibiyle gidin, konuşun, görüşün sevgili dostlarım.

martes. Gökhan Karali. Tükürürüm sana sabahleyin, tükürürüm. Kanserlikle tükürürüm. Füsun Hanım günaydın. Dün neredeydiniz? Dün yoktunuz galiba.

Efendim bize de hepimize alerji yapmayan, kaşındırmayan, hipoalerjenik, ekosel sertifikalı deterjanlar lazım. Neredemiş bu o deterjanlar? Nasıl deterjanmış onlar derseniz? Just Green, J-U-S-T, Just yazılıyor. Just Green, J ile. Just Green ekosel sertifikalı kimyasal madde barındırmayan, çok güzel temizleyen temizleyiciler. Sıvı çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve bebeklerin biberon temizleyicileri bebekleri. Bebeklerin çamaşırlarına özel deterjan Just Green ve Just Green J-U-S-T aynı zamanda bebeklerin biberonlarını temizlemek için, çamaşırlarını temizlemek için özel deterjanın dışında bulaşık yıkamak için de bulaşık deterjanlarıyla da hizmet veriyor. Just Green, Batrakya'daki bakkal ve marketlerde bak Ahmet sabah sabah çıktı. Ellerim tatildeyken, denizlerdeyken, oradan buradan fotoğraf verirken Ahmet arabanın içinde fotoğraf veriyor.

Emre Semerci, bize radyocu Gürkan lazım. Hem de şimdi lazım. Çal abi vır vır vır vır vır vır vır demiş Emre. Günaydın dostum, selamlar. Ali programın oğlum Berkay'la beraberiz. Çok çok selamlar Halkidiki'den demiş. Seden dostuma ve Berkay kardeşime günaydın yakışıklı Berkay'a. Günaydın günümüzün neşesi Selanik'te Ahmet Emin kardeşime de selam olsun benden demiş İlhan Solis. Ahmet Emin selam olsun, günaydınlar. İlhan'ım günaydın. Hijyen servis, sağlıklı yaşam, güvenilir hizmet. Hayjin servis. Yaşa Hasan. Ahmet Muzaffer abi. Bodrum'a günaydın. Aman Bodrum'a demişim. Almanya. Frankfurt Havalimanı'na. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kale, sen tatile gitmeyeceksin bu sene. He? Bal böceğim. Benim adım Bal Böceği. Bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girerim. Ama sonradan batırır veririm o iğneyi sen uyurken. Tanju günaydın. Artık seneye demiş Ahmet. Seni seneye Laganas'a götüreyim mi Ahmet? Kız arkadaşın var mı? Varsa gelme, yoksa gel. Günaydın Gürkan arkadaşım, nasılsın, iyi misin demiş Erdal. Biz seninle nereden arkadaş oluyoruz? Nereden askerliği beraber mi yaptık? Ha, Patra'da mıydık beraber, neredeydik? Sen ya. Bir haftadır arkadaşım demeye başladı. Yakında aşkım demeye başlarsa şaşırma.

0: Laganas'tan sonra Ibiza'ya gideceğiz ama lazım demiş Ahmet. Gidelim de hiç Laganas Ibiza'yı arattırmıyor ki. Yani gideriz, benim için problem yok.
1: Çıktık yola gidiyorum
0: ya. Kalacak yer de var orada. Aynur ablamın kızı orada. Otel parası da vermeyeceğiz. Onlar bizi konuk edecek eşiyle beraber. Sen Allah çatıda gelemedik. Oğuz gibi her yerde tanıdığım var benim. Her Oğuz burada mı Oğuz? Bu sene gitmeyeceğim. Para yok hariçim. Yolla üç kağıt gideyim demiş Tanju. Ama ne olacakmış üç kağıtta benim gibi bünyeye mi? Üç kağıt deme.
1: Nerede akşam orada sabah olur numara. Adımızı yazacağız biz bu yasa.
0: Ama ben bir programdan minimum 1500 euro kazanıyorum.
1: Geleceksin aşka da ver.
0: İki gün senin için çalışırım ne olacak?
1: Heh.
0: Bugün günlerden ne salı salı çarşamba sana. Al sana üç kağıt. Al. İstersen beş kağıt vereyim.

0: Seden'in eşi, herkes bütün aile çalışıyor. Ya zaman öyle bir zaman. Perikom. Seden'in eşinin züccacı dükkanı var. Kesas peri benim ya ekliksi. Başladı indirimler.
1: Ben Bodrum'dayım sen Alaçatı'da.
0: Mangallarda %35. Kristal ve porselenlerde %40. Ve diğer bütün ürünlerde %50 indirim var. Perihom'da, Üskeçe'de, Siras 3'te, Perihom. Hep indiriyor, hiç bindirmiyor. Perihom, Siras 3'te pazar yerinin olduğu yerde, Üskeçe'de.

Yaşamın dibi. Efendim, güne iyi başlama, güne güzel başlamak önemli. Güne kahvaltıyla başlayın diyorlar ya, güne kahvaltıyla başlayın. Bütün enerjinizi yumurtadan alın, peynirden alın, sütten alın, yoğurttan alın. Sabahleyin yoğurt içilmez ama her neyse. Ve benim çok sevdiğim bir kahvaltı salonu var. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun, gittin mi de seviyorsun? Hayır, gitmedim ama ismini çok seviyorum. Bir de tabakları göndermişler bana. Kahvaltı tabaklarını. O görüntüye bayılıyorum. Sabahleyin tatile gittiğimde özellikle en sevdiğim şey kahvaltı yapmak. Böyle gideceksiniz tatilde, otelde olun ya da olmayın, dışarıda güzel bir kahvaltı edeceksiniz önce. Güne güzel başlayacaksınız. Güne nerede bu şey, afiş mi ya? Güne enerjik başlamak için kahvaltı çok önemli. Efendim, Gümüşün Eli Mehmet'in yeri. La Bottega del Café. Taşöz'de. Scala Potamyaz'da. Just one street away from the beach. Just one street away from the beach. Sabahleyin kahvaltı tabakları. Bugaçalar. Pizzalar. Krepler. Kahve çeşitleri. Dondurmalar. La Bottega del Café. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz. Haydi gidelim de Allah çatıya. Yaşa ve zengin arkadaşım, ondan seviyorum seni paran için demiş Tanju. Günaydın demiş Zeynep Tahsinoğlu kardeşim. Günaydın, pardon onu aktardım. Günaydın Tarkan Berke. Tarkan nasılsın? Hani beni siz demek çağıracaktın, ne oldu be? Kaynıyor içimde bebekler, pır pır uçuyor. Seni soruyor. Ama YouTube'daki, ama YouTube, Facebook'taki yorumları okumamışım ben. Bülent Usul günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Ali Belgin Esin günaydın. Sevcan Yümer Hanım Blam Ahmet Ahmet Ahmet Ahmet günaydın. Engin Ahmet. Günler ablacığım, gör güzel çiçeklere günaydınlar, güzel çiçeklere. Hüseyin Bircan, İrfan İbrahimoğlu, Nermin Beykan, Gülsüm ablam Karaköy'e günaydın. Ayla Mehmet, Ali Santanyolu, Ayşe Ali Babaoğlu, Özcan Hasan, Taner Hasan, Rıdvan Salih, Lebdebci Hüseyin, Salih Mustafa, Cüneyt Sadık, good morning. Sinan, Sinan günaydın. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri. Bak kimlikler, kimlik randevuları önemli. Ayın 3'ünden itibaren artık yurt dışına çıkamıyorsunuz. Yurt dışındaysanız yurt içine giremiyorsunuz eski taftatalarına. Gidin Sinan'la konuşun. Pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım satım ruhsat işlemleri. Gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri. Tekne, kayık ruhsatları. Tekne operatör ruhsatı. Motor alım satım ve ruhsat yenileme. Her türlü sosyal yardım programları. Araç kiralama. Havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car. Yakında elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. Sobacı Aşağısı eski Niko Market'in aralığında. SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan.

0: Adamın dibi, adamın dibi. Cahide ne yapayım?
1: Sabahı keşani pa, narsis kardı bu. Neden aminmedin?
0: Ma bu bizim Sami'ye. Cahide.
1: Cahide ne yapıyorsun? Ya su Cahide mi dağla su? Do sabahı to keşani pa, narsis kardı bu. Neden aminmedin?
0: Do sabahı to keşani pa. Narsis'e mazimi var Cahide. Ne yapıyorsun? Ha? Çenen tutulsun Cahide. Reportaj veriyorum burada. Çenen tutulsun Sevda.
2: Odum doğalı, kilolu. Sevda çenen tutulsun. Ama reportajımı veriyorsun. Ha doğru. Odum doğalı, kilolu. Sevda çenen
0: tutulsun. Röportajımın bölenlerin çenleri tutulsun. Vallahi bugün gel zaten yarın gidiyorum akşam demiş Tarkan. Nereye gireyim? Nasıl gireyim? Konum at gülüm. Nerede kalıyorsun, o güzel ev nerede? Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olur kimseler almaz.

İyi gece misin? Erdem Kamber. Günaydın Erdem'im, günaydın Erdem'im, günaydın. Abi bana bunu göndersene, eşimin adı da Cahide. Ona göndereceğim demiş Tarkan. Cahide, dilin tutulsun. Eşine gönderecek şey bulamadın, onu mu yollayacaksın eşine? Hangi Cahide'yi yollayayım sana?

Mobilya mağazası İbrahim Hacı. Seni seven kalbim. Ben dükkanda mı konuk edeceğim beni? Dükkanda mı konuk edeceğim? Demrinden çıkma öldürücü. Gözüne bakma. İmparator Majestik, Majestik Mobilya mağazası İbrahim Hacı mı yaptınız? Ben bizim İmparator Majestik ne oldu, yaşıyor mu? Ha? Günaydın Kalimera Batrakya, sevgiler demiş ki Hagi Erkan. Erkan! Anahtarlar koltuğun altında kalık. Beni ara.

seven. Sevgili dostlar, San Siro'ya da günaydınlar. San Siro birçok alanda faaliyet gösteriyor. San Siro'da ince aklınıza neler neler geliyor. San Siro. San Siro sevgili dostlarım. Çok güzel takılar var. Çelik ve altın kaplama takılar. Öyle eski takılar, kolyeler, küpeler, bilezikler, takı setleri, saatler sevgili hanımlar. Güzelliğinize güzellik katmak için aksesuarlar çok önemli. Güzelliğinize güzellik katmada size uygun aksesuarları seçin. Size uygun aksesuarları takın. Ben mesela ayağıma halhal takıyorum. Ya isterseniz halhal da var San Siro'da. Yoksa alın bir zincir. Üçe bölün. Takın ayağınıza halhal olsun. Halhal ne demek biliyorsunuz değil mi? Ayağında halhal. Halhal. Benim ayağımda halhal var. Bacağımda halhal var benim. San Siro'da en güzel takılar. San Siro'nun birinci şubesi nerede sevgili dostlarım? San Siro'nun birinci şubesi King Foot'un karşısında. İkinci şubesi büyük park yerinin olduğu yerde. Kocaman depoları Kozluköy yolunda San Siro. Tamam işte benim dükkanın dükkan gel sana hediye vereceğim orada beğendiğini demiş Tarkan. Senin dükkan var da sen niye yurt dışında çalışıyorsun? Ne hediye vereceğim bana dükkanda mı? Koltuk mu vereceksin? Sesini duydum bomba oldum demiş Cuhu. O kadar etkiliyor demek senin benim sesim seni. Bir de beni yakından görsen heyecandan ölürsün. Kim demişti bana seni gördüm kalbim duracak diye birisi söyledi geçen de. Ha? Husni. Husni. Kalbim dedi hızlı hızlı hızlı atmaya başladı dedi. Bir de geçen akşam öptüm Husni'yi. Damat olduğunda kim nasıl heyecanlandı kızlar? Kim nasıl heyecan yaptı?

Toyota Ioannidis. Ioannidis, Toyota ve Toyota Ioannidis'de tüm Toyota modellerini bulabilirsiniz, yeni modelleri. Yeni RAV4'ü gidin yakından görün. Vay vay vay vay. Japonezdeki teknoloji ya. Başka bir teknoloji. Ioannidis, Toyota. İkinci el arabalarda da Toyota Ioannidis. The largest company, ikinci el araba satış yeri. En büyük ikinci el araba satış zinciri Yunanistan'da sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis'te. Volvo XC40 var. 2023 model. Daha garantisi dolmadı. 5 yıl garantisi var. 35.500 kilometrede siyah benzinli. 129 beygir. 29.900 euro. İkoşenyanya koşa. Mono İkoşenyanya koşa. Siyah. İki kahve tutmak öyle kolay mı? Mecbur para lazım demiş. İki kahve tutmak öyle kolay mı? Mecbur para lazım diyor Tarkan. İki kahve tutmak ne demek be? Ahmet Kondo. Nasılsın başkan? Mehmet Hüseyin abi. Nasılsın, günaydın? Lekaps kafeye günaydınlar. Yastıköy'e günaydınlar. Yastıköy gençlerine, kızlarına günaydınlar. Lekaps kafe Yastıköy'de. İçi çok güzel. Gelirlediler. Dışı zaten yazın mükemmel. Gençlerin hepsi orada oturuyor. Izgara çeşitleriyle karnınızı doyuruyorsunuz Lekaps Kafe'de. Ve Lekaps Kafe'de sevgili dostlarım her cumartesi, ama her cumartesi fırında kuzu var. Fırında kuzu. Ve her gün sabahtan akşama kadar yeni marka kahve çeşitleri Yastıköy dışında da servis yapıyorlar. Yastıköy dışında da yapıyorlar servis. Lekaps. HS Kars da orada Yastıköy'de. HS Kars, Hüseyin Aspat, ikinci el arabalar. Efendim, araba kiralama. 9 kişilik minibüsleri var. 9 kişilik minibüsleri. Minibüsle götürsün sizi istediğiniz yere, şoförüyle beraber kiralayın. Minibüsü. Minibüs. Minibüs. Bas minibüs.

Anlaşmanın en kolay olduğu insan sensin. Sadece huyuna gideceksin. Günaydınlar demiş Nida, değil mi? Poh poh poh poh toplayınız beni. Huyuma suyuma gideceksiniz. Bu kadar. Yoktu bu aşkın çözümü. Ondan sonra isteyin benden ne isterseniz. Yeter ki para istemeyin. Gürdal! Ama böberler büyümüş kurt gibi şu ondan yapraklarını. Onlara kurt ilacı atsanıza. Hasan'ı çağıralım mı?

0: Nayni nayni nayni, Max hayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Gümüşe'de kimse ayılmamış daha diyor Ahmet. Ya be kardeşim, dün de saat 9'da şapçıya gitmiş Fikret abi. Dükkanlar kapalıymış, tahsilat için gitmiş, her yer kapalıymış. Gümüşe'de diyor kimse ayılmamış. Ondan sonra bana diyorlar, ben sponsorluğumu duyamadım. Niye söylemeyesin? Saat 10'da açarsan dükkanı nasıl duyacaksın sponsorluğunu? Bir kere iki kere duyarsın. He? Bak şimdi başlayacağım. Havlama gene. Ben burada her sabah saat 6.30'da 7'de kalkıyorum. 6.30'da kalkıyorum. Dola dola sonra geliyorum. Ha gayret az kaldı tene ermeye demiş. Gürdan Salih. Sen doladıkça onlar büyüyor. Tarkan Berke kim? Tarık'ın oğlu mu yoksa çalışanı mı demiş Emre Semerci. Ha? Tarık kim? Tarkan Berke sen Tarık'ın oğlu musun yoksa çalışanı mısın? Rent-A-Car'ın Sinan'ın telefon numarasını yollasana sevinirim demiş. Rıdvan Bey abi önce bir günaydın desene. Allah'ım yarabbim. Görgüsüz. Görgüsüz. İnsan önce bir günaydın der be. Yollasana diye baksana bir de yollar mısın demiyor. Yollasana. Al sana.
1: Senin devrin son buldu, ben de oyun sırası. Senin
0: erken kalksınlar dinlesinler. Duyamayanlar programı tekrarını dinlesinler Ahmet. Çiğneri file.
1: Şimdi yaktım çırını.
0: Kenan Yasumaki, Karaçanların güzeli yakışıklısı, Karaçanların en yakışıklı çocuğu bu. Ya Tanju'nun Manju'nun gözleri halt yemiş Kenan'ın yakışıklılığının yanında. Halt yemiş. Tibur'un karın kaslarını halt yemiş Kenan'ın karın kaslarının yanında.

kızan süperstar diyor Tanju. Ben ya. De oyun sıra. Abi star süperstar, Hollywood artisti. Şimdi yaktım çırağı, şimdi yaktım. Siz gene Bollywood artistisiniz şeyden. Timur'dan. O Hollywood, siz Bollywood. Hint artisti. Çırağı.

Selam Gürkan'ım, her bilgiye sahip olduğumuz bu dönemde daha ülkelerin milli maaşlarının nasıl olduğunu bilmeyenler var. Var. Bütün ülkelerin milli maaşlarının nasıl olduğunu bilmeye gerek var mı? Ben de bilmiyorum. Bir Yunan milli maaşını biliyorum, bir de Türk milli maaşını biliyorum. Başka bilmiyorum. Sen bütün ülkelerin milli maaşlarının nasıl olduğunu biliyor musun? Ay yine hapşırdım. Biri çoğunluktan gitmiş Galata Festivali'ne, diyor nasıl bir belediye bu izin veriyor TRT'nin sanatçı gelmesine, bu sahneyi göstermek bu sahneyi göstermekten utanıyorum dedi ve sahnede Fesubhanallah çağırıyor. Cahillik demişler Termagan'da. Niye cahillik olsun ki? O ırkçılık. Cahillik niye olsun? Ay, ay çok yaşa Gürkan. Ay çok yaşa yol. Yatağım soğuk, tarafına yattım akşam. Ondan öyle. Trakya'nın en akıllı, en yakışıklı, en çok dinlenen radyosuna günaydın demiş Halimoğlu. Günaydın Ali. Nasılsın Ali? Sen onu bırak, dürtleyim. Dört kere, 14 kere. Miforiye'ye vermesinler beni. Dinliyorum sen programları. Pazar günleri mi? Benden bahsediyorlar mı? Dedikodum yapıyorlar. Miforiye'ye vermesinler beni. Dinliyorum sen programları. Pazar günleri mi? Benden bahsediyorlar.

0: iste yavrum iste, naylon gömlek üste, naylon gömlek üstüne çapraz düğme iste, çapraz düğmeyi çözmeye bir delikanlı iste. Bak Antin Kuntin şarkıları hiç unutmuyorum, görüyor musunuz? Bana çık kırıslı ellerimi söyle desen onu bile söyleyemem. Antin Kuntin şarkıları ezbere biliyorum. Ya naylon gömleği çözmeye bir delikanlı esme, çözemezse düğmeleri yırtsın, çarırırt diye yırtsın. Yırt, yırt onu, yırt onu kocacığım, yırt. Gene kaçırmaya başladım. Yine kaçtı, sabah sabah kaçtı ipin ucu. Yırt onu kocacığım, yırt. Stukozmaya gidin, balık yiyin. Stukozmaya gidin, et yiyin. Stukozmaya gidin, salata yiyin. Oryantik yiyin, zeytinyağlı domatesiz. Bandırın bandırın ekmeği yiyin. Bandırın bandırın ekmeği yiyin. Çok seviyorum, bayılıyorum domates salatasına yazın. Yaz domatesleri bol soğanlı olacak ama bol soğanı yakmayan soğan olacak. Kabak kabak, hart kart kart kart kart kart yiyeceksin soğanı. Oh, yiyeceksin yiyeceksin soğanı, kendine geleceksin. Bandıracaksın bandıracaksın zeytinyağısına, zeytinyağısına. Kendine geleceksin. Kozma Fener'de, Stukozma Gümüşlü'nde, Platya'da tam merkezde. Hasan! Bırak şimdi sen Fikret abinin telefonunu. Sen geç bakalım kolitinden, bir isteği var mı, bir arzusu var mı, bir sor. İlgilenmiyorlar bunlar demesinler. Senin ikinci menajerim olarak. Gözüme girmeye çalış, geç bakayım kolitinden. Cemil2diz'den. Cemil2diz.com'dan başka bir şeyleri, neleri tanıtalım diye. Fotoğraf motoraf çek, bana yolla, gönder. Hasan!
1: Hasan Cemil2diz.com Koça Uzun üst katında mobilyalar, oturma grupları, mutfak dolapları, Line Astrom yataklarında %40 indirim var. Gidin Cevelekiriz'e, Gürkan'dan duyduk dediğim. Gidin Cevelekiriz'e.
0: Yapacağız abim, bu Ağustos çıkımı. Çıktı mı düğünlerimiz fazla kalmıyor demiş Durmuş. Hadi bakalım çıksın bu Ağustos. Gitsin bakalım bu gurbetçiler. Kalalım kendi kendimize. Kalimera İskeçeli demiş Aydın. Ay ne çirkin vücudun var senin. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Karaca koyunlar gibisin. Kıllı kıllı. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe sabah sabah. Allah'ım yarabbim. Bütün göz estetiğim bozuldu sabah sabah. Biri de yazmış, İstiklal Mahallesi söyleyeceklermiş, gene hala kullanmamış. Belediye için Karaca'ya, Yunan'a giriş yasağı getirmişlerdi. Hani böylece ırkçılık, Allos, Argiros İstanbul'a gidiyor. Yüzlerce kişi gidiyor konsere demişler Telmagan'da. Ben sana ne soruyorum, sen bana ne diyorsun? La Costantina Argire, El La Pata. Haplarını al demiş Erdal. Haplarını al. Ayaracağız, yapacağız güzel. Keyifçeğiz, yapacağız Durmuş. Benim yârim İstanbul'un yıldızı, vay vay yıldızı, vay vay. Yolladı mı? Yolladığın için teşekkürler demiş Rıdvan Bey abi. Bana günaydın demedin. Günaydın Gürkan, güzel gün olsun demiş Sevel Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Sevel Hanımcığım, günaydınlar.

Günaydın Gürkan, ne yapıyorsun? Hayırlı sabahlar demiş Fatma. Ne yapayım işte? İyiyim. Sen nasılsın Fatma? Justarı Rıfat Marketler. Efendim, bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Hijyen, düzen, kaliteli ürünler, marka ürünler, mümkün olan en uygun fiyatlar. Çalışanına saygılı marketler. Rıfat Marketler. Bu 2779'a biten numara bana niye çağrı atıyor her sabah da? Ondan sonra ben aradığımda bana geri dönmüyor. Ha? Siz niye öyle yapıyorsunuz? Bir de Stathero'dan çağrı yapıyor. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Ha? Kimsiniz siz? Benim telefonumu nereden buldunuz? Niye arıyorsunuz beni sabahleyin? 2-534-022-779. Bak hangi sponsorda olduğumu unuttum. Rıfat Marketler'deydim. Rıfat Market çalışanlarına, Rıfat Bey'e, tüm aileye sevgiler saygılar. Rıfat Marketler. 2-534. Dur bakayım kimmiş bu? Her sabah aynı şeyi yapıyor ama. 2-534-022-779. 022-779. Taste Fish. 2-634 yazmışım ben. Şefike K. Osmanoğlu. Şefike K. Osmanoğlu. Benden istediğiniz nedir? Şerife Osmanoğlu. Şerife abla, Şerife Hanım. Niye öyle yapıyorsunuz sabahleyin bana? Polyansa Sosti Rodopi. Narlıköy. Yapma öyle. Ben de sanıyorum İforia'dan arayanlar, korkuyorum. İforia'ya verecekler beni, dört kere verdiler şimdiye kadar. İforia'ya.

yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Şarkı yarımmış. Yok zararı. Biteceldi zaten. Aklınıza gelsin Tarkan Yufka, Rıdvan Feyiz, Rodopi'nin de bütün bakkal ve marketlerde güzel, çok güzel siyes buğdayından yapılıyor bu yufkalar. O yüzden çok sağlıklı. Gidikçe sağlık geliyor. Gidikçe turp gibi oluyorsunuz benim gibi. Turp gibi oluyorsunuz. Ben çok yiyorum o yufkadan. Bedavadan veriyor bize nasıl olsa. Bedava sirke baldan tatlıdır. Yiyin gitsin. Trakya yufka. Yapmak bu yufkayla börekleriniz ne kadar güzel olacak göreceksiniz. Ne kadar güzel olacak. Çok tehlikeli bu tarikat. Nasıl tarikatsa demiş Ahmet. Yolacağım açacağım yolları tarikatı. Yolacağım açacağım yolları. Aşk adamının ya. Cep telefonu bozuldu herhalde bana. Statüro'dan çağırat diye.

Şimdi bu şey otu, bu agano otu köpeğe çok büyük zarar yapmış. Köpek geçen gün burnundan birazcık kan geldi. Köpek antibiyotik alıyor bizim Fofiko. Hayvan neşeli ama burnunda halen problem var. Dün aradım Alexander'ı. Alexander dedim, Pali dedim, yine bu komen 30 kilo dedim. Diladi dedi, poskan dedi, dedim kan, kan dedim. Burnunu dedim çimleri sütürüyor dedim. Kan moto dedi. Ay kan moto dedi. Gene mi dedi problem, gene mi dedi uğraşacağım köpekten dedi. Dedim ne yapacaksın Alexander dedim. Bizden bulaşan bizimki kendimiz ayrı dert, köpeğimiz ayrı dert. Şimdi saat 6'da getir dedi. 6'dan sonra randevu almayacağım işte dedi. Senin Fofiko'ya bakalım dedi. Götüreceğim gene, yükleneceğim Fofiko'yu, gene götüreceğim Alexander'sa. Karnı aç olsun dedi, uyutmak gerekebilir dedi. Tamam dedim, akşamdan doyurdum. Bizimkileri tembih ettim köpeği doyurmayın diye ama bizimkileri bir laf söylüyorsun 5 para etmiyor. Hiç duymuyorlar bile. Bakalım inşallah köpeğe yemek vermezler. Aç karnı saat 6'da. Gene randevumuz var Alexandros'la. Benim reklamı kaç kere söyledin? 4 kere mi 14 kere mi demiş Hasan. 4 kere program bitene kadar 14'leyeceğim onu. Jazz Green'den bitti mi, var mı daha diyor Ahmet. Oo, daha koca gidip bir tane var, bitmedi. Ya daha koca gidip buraya bir tane. Ellerimle gülüşüyüm. Gürdal benim sinirimi bozmasana. Gürdal bozmasana benim sinirimi sen. Bak zaten sinirim bozulman yaranıyor. Niye soru işareti koydun sen bana be Emre? Sordum cevap vermedi. Tarkan Berke. Sen Tarık'ın oğlu musun yoksa çalışanı mısın? Tarkan. Bak cevap vermeye ne yapayım ben? Allah Allah.

diyor Tarkan. Evet ne? Çocuğu musun, çalışanı mısın? Tarık babam diyor ha? Ha Emre, Tarık babasıymış. Yakından gören. Ha? Erdin muradına Emre, rahatladın mı şimdi?

Osman gel. Gel Osman gel. Gel gel gel gel. Yaşa. Ha yaşa, mendili de hazırladım. Sıçrayabildiğin kadar. Nasıl olsa sıçacaksın yani. O kesin bir şey. Sıçrayabildiğin kadar kuşum, iyi mi? Mendil de hazır. Ya apostrom en önü toman değil. Hijyenik mendil o. Ya sıçrayabildiğin kadar sıç. Sıç kuşum. Nasılsın? Nasıl uyudun Ayşem, güzel uyudun mu? Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Sevgili dostlarım. Rosalind butik. Rosalind'de çok güzel indirimler var. %40, %30, %40'a varan indirimler var Rosalind'de. Sevgili Osman'cığım. Rosalind butik. Abi elbiseler, kombinler, çanta ve aksesuarlar var. Yelekli ceketi, takım elbiseler var. Pantolon ve gömlek çeşitleri var. Yapma öyle harf harf harf harf harf, çırpma kamatlarını. Kağıtlar uçuyor burada. Tesettür giyimde %50 indirim var. Günlük kıyafetler, çok güzel kıyafetler geliyor. Paket paket paket paket Rosalind. Rosalind.butik.com oteli. Demokrit Übür'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında, Rosaline Gamze'ye günaydın. Çok bağırma, korkutacaksın Tarkan'ı, sakin ol demiş Emre. Ha sen şimdi erdin muradını, öğrendin kim olduğunu da.

Mobilyalarımızı Tarkan'ın babasından aldık, çok memnunuz. 3 metre şömineli TV dolabı yaptırmıştık. Yaptılar ve herkesin imkansız dediğini onlar yaptı. Koridorun tavanına ayna koydular. Bir numara welcome komutini Tarık abiye selamlar demiş Emre Severci. El alem yatak odasının tavanına ayna koydu diye. Sen niye koridorun tavanına ayna koydurdun onu anlayamadım. Benim yatak odasım, yatak odamın her yeri ayna. Hatta hatta döşemeci herkesin imkansız dediğini yaptı. Tabanına bile yatak odasının her yerine ayna döşettim. Ya alttan bakayım, üstten bakayım, yandan bakayım, sağdan soldan hep ayna. Hep ayna. Oh benim kuşum, oh benim kuşum, benim, oh gene benim Osman'ım, oh gene, oh gene, oh gene Osman'cığım benim, aman güne, aman güne benim.

Günaydın Yunanistan'dan selamlar, seni dinliyoruz. Mürsel'den demiş Mürsel Salih. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz Yunanistan'a. Herkesin fantazisi farklı. Kimi yatak odası aynalısı, kimisi koridor aynalısı. Demiş Nida. Koridor fantazisi. O da ilginç. O da ilginç. Yastığına kendine mi bakıyorsun o aynalarda demiş Gürdan Salih. Sen benim nelere ne yaptığımı, nelere baktığımı bir bilsen ölürsün kıskançlığından. Şişko, patates, kel. Kel kafalı. Hani sen kan değerlerini düşüreceydin. Hani sen zayıflayacaktın da ne oldu be? Ha? Kel, şişko. İşilir için için. O simsiyah saçları. Ama kendi istiyor. Taseliyor kolostu. Taseliyor hep kuşcağızı, ne yapayım. İşilir için için. O simsiyah saçları. Okşanır Allah için. Kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin. Hüseyin. Karaköylü Hüseyin. Karaköy hep yıldızdan çıkar. Yaster yap Gazi Karaköy. Futbolcular Karaköy'de. Topçular Karaköy'de. Bak Okan benim komşum. Bak büyük topçu. Hemen sol tarafımda komşu gösteriyorum da görüyorsunuz gibi. Bir de burada Okan. Bak sağ tarafımda Hüseyin. Orta yerde Gürkan. Hep ünlüler Karaköy'den çıkıyor bu ünlüler. Ya? Kara gözler o biçim. İşinir için için. O simsiyah saçları. Okşanır Allah için. Sen Okan'ı biliyor musun şey? Tanju büyük topçu. Kayık tamirinde, kayık satışında, kayıkların boya işlerinin yapılmasında, motor satışında, motorların onarım işlerinde Hüseyin var. Kayığı teknesi olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. Hüseyin İskeç'e girişinde Flamingo'ya gelmezden önce solda kim var? Gelmezden önce solda Eko benzinci Bülent var. Bülent'in olduğu yerde Hüseyin Kalimero. Tekirdağ'ın üzümü salkım salkım. İbrahim abi selam olsun diyor babam diyor Tarkan Berke. İbrahim abiye selam olsun dermiş Tarkan babası. Kimsenin olamaz dediği yere ayna takmışlar koridora.

0: ne dönüp duruyorsun böyle bir tokalaç gibi mikrofonun üstünde? He? Başını dönecek Allah'ım ya. Bakın nasıl dönüyor mikrofonun üstünde. Bak yapma be. Yapma. Nereye çıkacaksın? Kafama mı çıkacaksın? Rahat edemedim. Heh, omzumda duracak.
1: Tekirdağ üzümünü 5 liraya aldım. Kavun beyaz peynir.
0: Gelecek misin bugün diyor Tarkan. Hayır be Tarkancığım bayağı.
1: Tekirdağ üzümünü.
0: Hayır be Tarkanım.
1: Liraya aldım.
0: Bugün Fabiko'yu doktora götüreceğiz gene.

geldim kapak sesi. Gürdan çok iyi laf soktu sana diyor Emre. Trakya'da en büyük futbolcu sonra teknik direktör bizim köyden çıktı diyor Ali Molla. Kim o? Who is this? Kim o? Who is he?

Ay kafam kaşınıyor. Para alacağım galiba. Oh. Özlo Mehmet Özcan Yasıkı Yalancı yolunda 1. kilometrede Özlo Mehmet Özcan harika fiyatlar, harika hizmetin adı Özlo Mehmet Özcan sevgili dostlarım. İnşaat panellerinde 10 numara 5 yıldız hizmet Özlo Mehmet Özcan'da en uygun fiyatlı inşaat panelleri, inşaat paneliyle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Gelin Hamza Hamzaoğlu ya Ali doğru söylersin. Günaydın, iyi talepler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi.

0: Günaydın Gürkan, Neslinoğlu günün programı bu manzara gibi güzel geçsin demiş. Orası Kefalonya. Hangi beach'te en çok sevdiğim beach? Onu adlarını unutuyorum. O kadar çok yere gidince insan unutuyor adlarını. Kefalonya. Şimdi dur fotoğraftan bakarım bunun fotoğraf neresi olduğunu arasını. Arzu Hasan günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Deniz'e günaydınlar. Emin Ferroğlu günaydınlar. Faik Doğancı günaydınlar. Erkan Çavuşalı günaydın. Mehmet Hüseyin günaydın. Selçuk Bekir Doğru Uğuturu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ve sevgili dostlarım Drop Pastanesi. Damlaya damlayan güzellik. Drop demek damla demek. Değil mi İngilizce? Yanlış mı biliyorum? Gustaro Drop Suleo. Gustaro.
1: Ela Gorimo.
0: Aysun günaydın. Hamza Hamzaoğlu. Semra Sinan Hüseyin günaydın. Gürkan abi iyi yayınlar. Amfya'da tütün kıran kankim Safiye'ye gönderirsen sıradaki şarkıyı sevinirim, iyi günler olsun demiş. Selamlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sıradaki şarkılar herkese gelsin, herkese gelsin. Drop Pastanesi'nin dondurmaları efsane, sakızlı sakızlı. Drop Pastanesi Şamçı'da. Drop Pastanesi sevgili dostlarım. Bu işi uzun yıllardır yapıyor. Oğullarını şeye gönderdiler. Furkan'ın Furkanis. Yurt dışında eğitim gördü. Yurt dışında tatlıcılık öğrendi. Ödüller aldı ve bütün hünerini pastanelerinde gösteriyor sevgili dinleyicilerim. Harika pasta çeşitleri, harika dondurmalar. Hatta dondurmalarda tulumba tatlılı kadayıflı dondurma bile var. Ya. Drop Pastanesi Kütel'in bitişinde Şapçı'da. Drop Pastanesi'nin efsane tatlılarını, hiçbir ürününde glikoz şurubu kullanmadıkları tatlılarını, pastalarını, turtalarını, fondikankilerini, gidin lezzetine bakın. Drop Pastanesi'ni bilmeyenler Şapçı'ya gitsinler. Şapçı'daki bu harika pastanedeki ürünlerin tadına mutlaka baksınlar. Instagram'dan da takip edin. Furkanis. Furkan İsmail'in kısaltılmışı Furkanis olarak Instagram'da da bulun. Instagram'da da Sütlü Nuriye. Sütlü Nuri bile yapıyor. Ne isterseniz yapıyorlar. Her damak zevkine hitap ediyorlar sevgili dostlarım. Günaydınlar, iyi taraflarımız olsun demiş Leyla. Senin tatil de evde geçti, bitti bile. Sözde Karadeniz kıyısına gideceğin. Ay güleyim bari. Günaydın, herkese kolay gelsin. Hayırlı programlar derim demiş Hasan Topal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Motoklas'a, klas klas günaydınlar. Klas klas, kucak kucak, kucak kucak, kucak kucak diyor bazıları. Kucak kucak günaydınlar. Kucak kucak. Motoklas. Gustaro ve Motoklas ikinci el, birinci el motosikletten sevgili dostlarım.
1: Gustaro.
0: Elektrikli motosikletten her türlü alet ve edevatın satışı ve tamiri. Stilvai. Eskiyen odun kesme makinenizi, ot biçme, çim biçme makinenizi götürün, yenisiyle değiştirin. Motoklas isterse çalışmayan durumda olsun alıyor. Eskisiyle yenisiyle değiştiriyorsunuz. Gelin konuşun onlarla sevgili dostlar. Ya gülüyorsun. Bol bol reel satarım demiş Leyla. Ne zaman açacaksın reelsi? Tatil bitti ya. Reel satacaksın. Yalancılarda inecek var. Yalancılarda ineceğim. Durdurun arabayı. Ve droptan sonra Nihat'a gidelim. Kuru kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe. Hakan günaydın. Nihat abi günaydın. Bütün ekibe günaydınlar. 48 yıllık kahve. Sevgili dostlarım. Şapçı'da. Etki Bankası'nın bitişinde. Seçkin Bakkal ve Marketer'de. Nihat adıyla, isteğin Nihat etiketiyle. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Ve benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Kara Osman. Hastalıklarda beslenme tedavisi Elif Kara Osman. Elif Kara Osman. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler Elif Kara Osman'a gidiyorlar. Uzman diyetisyen Halkokondili 3 numarada sizin hizmetinizde. Bir tarafında futbolcu, bir tarafında jet skili Hüseyin, almışlar seni aralarına. Ondan sen de çabucana günlü oldun. Bindin topçudan, yapma kuşum. Bindin topçudan jet skiye ünleni verdin demiş Nida. Ya bir tarafımda kayıkçı, bir tarafımda topçu. El asuleo chico. El asuleo original chico. How about you today? Nasta nagorimu. El anagustarve. Chico'ya da günaydın. Miko'ya da, Fiko'ya da günaydın. Traktör deyince, traktör deyince aklınıza gelsin. Traktör tamirinde uzman, ikinci el traktörler, birinci el traktörler, en uygun fiyatlar, Solis ve Kyoto marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut, karulların, sulama beklerinin tamiri, bakımı, servisi. Aynı zamanda traktörlerinize kabinler Mesut'ta, Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. Ayşe abla yazmıyor uzun süredir. Hüseyin Agapoyna Ayşe abla. Ayşe abla, Silogi mağazası, dükkan köşe. Dükkandaki esnafına da Ayşe ise hiç düşünmeden girin içeriye sevgili dostlar. 1984 yılından beri süsleme alanında fark yaratıyor. 1984'ten beri annesinin yanında öğrendi bu işi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha demiş. Tanju gülmüş. Niye gülüyorsun be? Niye gülüyorsun be? Günaydın.
1: Eyvah.
0: Gürkan abi, iyi yayınlar diyorum. Nasılsın bu sabah demiş Hakan. Bomba gibiyim kardeşim. Bomba gibiyim. Ve şunu da unuttuk. Kuru kahveci Nihat kendi tayinini de kendisi ürettiriyor. Kendisi yapıyor. Yapıyor. Kendi tayinini kendisi yapıyor. Gustaro. Hülya, derdini söyle Hülya. Neden böyle Hülya? Derdini söyle Hülya, Hülya, Hülya. Sonnur'a günaydınlar. Sonnur ve ekibi. Gümüşlü'ye de mimar mühendis Sonnur'u bilmeyen yok sevgili dostlarım. Sonnur'da çok güzel, çok harika, lüks ön planda olan binalar var. Ödeme kolaylıklarıyla daireler var. Korkmasana ama sen beni niye korkuyorsun bu sabah ünlü sesini? Hat, hat, hat. Korkma. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanında. 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2 artı 1 daireler satılık. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler mimar mühendis Sonur Halil'den bilgi alabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla dememize bile gerek yok sevgili dostlar. Korifi her zaman yanınızda. Korifi her zaman en uç noktada. Korifi 25 yıllık tecrübeli. Korifi'nin köftelerini yemeyenler yesinler. Korifi'nin ciğer sarmasını yemeyenler yesinler. Cuma akşamları canlı müzik Korifi'de. Efendim hafta sonları güveç Korifi'de. Dana güveç. Çevirme Korifi'de. Bulakköy'ün gururu Korifi. Yazmışsın mesaj baksana Refe demiş Tanju. Ha? Ne diyorsun anlamadım. Günaydın büyük topçulara demiş Yasin. Nasılsın Yasin? Nasıl geçiyor tatil? Sıcaklığı mısın? Nurten abla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nurten ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim bizim Gökmen'e günaydınlar. Bizim severek balık yediğimiz yer. Acayip balık, büyük balıkları açıyor. Of. O refilli acayip bir şey oluyor. Tereyağda kızarmış karidesin tadı bambaşka oluyor ekmeğe. Bandıra bandıra yiyorsunuz, hiç doyamıyorsunuz tadına. Bandır bandır yi beni, bandır bandır yi beni. Hiç doyamazsın tadıma. Bandıra bandıra yi beni, bandıra bandıra yi beni diyor karidesler. Bandıra bandıra yiyorsunuz, doyamıyorsunuz tadına. Hem vallahi hem billahi yemin ederim. Ne vallahi billahi bak ne olayım. Öyle olmazsa. Bak, Yasin bizi götürecek göreceğiniz bakarsın. Ve... Hellas Brokat. Hellas Brokat'ı Instagram'da Hellas Brokat olarak buluyorsunuz. Benden ha bile telefonunu istiyorsunuz. Bak girseniz de Instagram'a bakarsınız. Hey. Hellas Brokat. Keşan'dan sonra şimdi Edirne'de ne kadar sağlam iskeletlerle ne kadar güzel evler yaptığını gidin yakından görün şaşıracaksınız. Şaşıracaksınız sevgili dostlarım. Ve Hellas Brokat bu işin uzmanı olarak hizmet veriyor. Hellas Brokat olarak Instagram'da bulun. Pame takip edin. Ali Molla Molla Ali. Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin. Ehliyet alın. 8 ortak. 8 ortaktan en genci, en yarma gibisi eline boyuna delikanlı Ali Molla Molla Ali. Yarma gibi delikanlı. Yarma gibi. Ali Molla Molla Ali. Autokinesi. Autokinesi, autokinesi. Boş ver, boş ver. Yasin'i gördüm yakından ihtiyarlamış o ben yaşlılardan çıkmam balık imer demiş Tanju. Sen benden çık kardeşim ben Türk gibiyim. mentor gibi çıkma sen ondan. Ama boş ver, nasıl olsa o ısmarlayacak. Ama bir yemek yiyene kadar ayya dayı de ne olacak? Bakmazsın ona karşı. Ona doğru. Ne zaman gideceğiz ama mikrofonu da al, bize şarkı söyle demiş Yasin. Hey! Orkestram en azından 7 kişi olmazsa şarkı söyleyemem. Bir kemancı olacak, bir darbukacı olacak, bir tane klarnetçi olacak, bir tane armonyocu olacak, bir tane arkada solist olacak. Benim nefesim yetmediğinde o yetişecek. Ya kolay mı o şarkıcılık işi?
1: Döndüm kubleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım Allah'ıma duysun diye beni.
0: Abi sıcaktır. Niye? Isırma be parmağımı. Allah seni bir acını ver. Git. Git. Sıcak. Sıcak. Kristof'ta.
2: Abi ne yapacağız? Sıcaktır.
0: Tanju klarnetçiymiş. Güzel klarnet çalıyor demiş Yasin. Senin Haşmet yine saksafoncuymuş ya.
2: Sen
0: günaydın Gürkan abi, kolay gelsin bütün herkeslere demiş Ahmet kardeşim, günaydın, hoş geldin. Cunhu sen niye güldün be?

0: need no assistance.
1: Abi sıcaktır geldi bura.
2: Gürkan nasıl manifesti hileli açar mısın? Bizim küçük kız Sude istiyor. Açarsan çok seviniriz demiş Ayşe Hanım. Çok yasak o manifesti çalmak. Manifest çok yasak. Gençlere kızanlara kötü örnek alıyorlar. Mini etek giyiyorlar. Çok yasak.

Tristarkan. Vay vay vay vay vay vay, giyin işlere şapkaya bak bak. Bu yandaki baban mı? Tanju karıdan izin alamıyor, bahane uyduruyor demiş Yasin. Vay, yaşlanmışsın dedi sana. Pore filemu. Vay vay vay vay vay.

Altan elektrik deyince, elektrikçi deyince. Altan. Altan nerede? Efendim Çukurkahve'nin hemen bitişinde. İki tane mağazayı birleştirdi. Kocaman mağazasıyla hizmet veriyor. Şimdi elektrikçi deyince, elektrikçi deyince aklınızdan ne geliyorsa her şeyi bulabiliyorsunuz. En uygun fiyatlarda demenize gerek yok. Çanak antenler taksın, güvenlik kameraları taksın, saçını yapsın. Altan Salih Devrim Elektrik.

Konuştukça batıyorsun Yasin. Konuştukça batıyorsun. Bedenim yaşlı olabilir, ruhum genç. Tanju'ya taş çıkartırım demiş Yasin. Bedenin yaşlıysa ruhun genç olması ne işe yarar? Ah Bay Yasin'cim ha. O yaşlı beden, o genç ruhun isteklerini kaldırabilir mi? 95-100 yaşında insanların da ruhla herkesin ruhu genç kalıyor. Önemli olan bedenin canlı olması. Ya? Her yerin dökülmüş kalmış senin. Bu akşam ektoz tarih söyle, Yasin yiyelim senin paraları demiş Tanju. Bu akşam ektoz mu? Yani bu akşamın dışında mı?

Ya önünüze çıkıyor mu sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da Aldo? Aldo 92 yaşındaymış. Bodrum'da özel güzel mekanlarda sahne alıyor. Harika şarkılar söylüyor. Muhteşem. 92 yaşında, valla 60 yaşında gibi de gösteriyor adam. Allah'ım ya Rabbim. Ne yiyor, ne içiyor bunlar böyle? Öldürdü beni bir manifest. Ne yapacaksın? Kızanlar seviyor işte. Biz yaşlanmışız artık, manifest falan çekemiyoruz. Evet, bu akşam başkasının parasını yiyeceğim. Taverna gene demiş Tanju. Bu akşam yoksa Çiko'nun parasını mı yiyeceksin? He? Sakın Çiko'nun parasını yemesin bu akşam. Kızanlar lazım. Evlenecek o kızan. Çiko'nun parasını yiyen karşıda beni bulur. Karşısında beni bulur. Erhan. Mezarcı Erhan, 24 yıllık tecrübe. Balar Köyü'nde hizmetinizde. Balar Köyü'nün merkezinde hizmetinizde sevgili dostlarım. Caminin yanında. Mezar yapım işleri ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe Belediye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı mezarcı olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Hülya derdini söyle. Hülya neden böyle? Gürkan Bey günaydın. Sıradaki şarkı Nurten ablaya ve komşu Melih'e gelsin. Teşekkürler demiş Necla Yılmaz Bursa'ya, günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hülya. Halının üstüne sıçtın, Allah seni bildiği, götün büzüstün senin. Götün büzüstün.

bir Yunan şirketi var. %100 yerli. Şey yapıyor, sporcular için takviyeler yapıyor. İşte proteindir, kreatindir, şudur budur. Proteinli besleme sporu yapanlar için önemli sevgili dostlar. Durun size ben firmanın adını da söyleyeceğim. Çok da güzel değerlendirmeleri var. %100 yerli bir şirket. Nereden çıktı bu diyeceksiniz. Şimdi söyleyeceğim nereden çıktığını. Önce bulalım. Parangeliyes. Parangeliyes. Firmanın adı şey. Firmanın adı Fire and Spare. Spare. 1 kilogram whey protein ısmarladım. 34.99, 35 euro. Fiyatı da çok uygun. %100 yerli. Çok da iyi değerlendirmeli olan bir şirket. 1 kilogram whey protein ısmarladım. Kocaman bir kutu geldi. Yanında bir tane shaker koymuşlar. Kocaman hediye. Yanına 2 paket şey koymuşlar. Polivitamin. Şeker halinde. Bak ağzımda şimdi yumuşacık. Zeledak ya. Onun yanına bir tane 20 tane şey olan kaynar tablet olan elektrolit koymuşlar, vitamini vitaminiz. Onunla da yetinmemişler. Onun yanına 2 pakette Digma birer içimlik kokonatlı çikolatalı protein koymuşlar. Bütün bunlar hediye olarak geldi. Eğer sporcuysanız, protein alıyorsanız, protein almak istiyorsanız, yalnız protein almanın da bir dozu var, bir şeyi var. Çok fazla protein alırsanız böbreklerinizi yalarsınız. Onu bir diyetisyene sorun, onu sporcularınıza sorun. Günde toz olarak iki defadan fazla protein almayın. Kasların gelişmesi için protein mutlaka gereklidir. Bak Elif beni dinliyorsa bilir. Sporcu beslenmesi için de Elif'e gidin. Çünkü az karbonhidratlı, bol proteinli beslenmek gerekir. Kilo başına kas yapanlar için en azından 2,5 gram protein almak gerekir. Öyle hesaplamak lazım. Sen niye protein alıyorsun, spor yapıyor musun diyorsanız tabii ki gece maçlarına çıkıyorum ben hep gece. Kaç oradan be kuşum be. Burnumu ağzımın içine giriyorsun. İki çift laf edeyim be. Ben de protein alıyorum. Kreatin de alıyorum birazcık. Günde 3-5 gram. Ama bu şirket çok güzel bir şirket. %100 yerli bir şirket. Zeledax de çok güzel. Hem şeker tadı var hem de polivitamin vitamin alıyorsunuz. Benim de Haşmet'te randevum var. Bu akşam tıraş olacağım diyor Yasin. Gece mi yapıyor senin tıraş Haşim? Hayır hayır, dil çık onun, başka bir fakir yapacağım. Onu bu akşam Fas fakir demiş. Başka bir fakir yapacağım, onu bu akşam Fas fakir demiş Tanju. Kim o be? Timur mu? Yumurtayı uğraşma bu dalgalarla demiş Halimoğlu'na. Yumurta da yiyorum. Ama bir yumurtadan iki yumurtadan 25 gram protein alamıyorsunuz. Burada mesela bir ölçüde 25 gram protein alıyorsunuz. Şimdi sen benden daha mı yiyeceksin bu işleri? Bak Elif beni dinliyor. Sen işte benden daha mı iyi bileceksin? Ha, Elif yazsın fikrini. Günaydın demiş Elif. Bir yemekten bir şey olmaz. Helal olsun demiş Çiko. Bir yemekten ne olacak demiş. Yedireyim Tanju'ya demiş. Yalnız sen Tanju'dan yemeğe çıktın var mı? Var galiba, var. Beraber ilk tanışmamızda Tanju'da vardı. O Tanju kendiliğinden değil. Dünyaları yiyor, kızdan da doymuyor. Neresine koyuyor onu anlamıyorum. Tanju'nun bütün herhalde göğüsten aşağısı, bütün bu taraf böyle ön tarafı mide herhalde. Onun ciğeri mi yeri, kara ciğeri, ak ciğeri yok. Onun her yeri mide. Ancak öyle açıklanabilir Tanju'nun yedikleri. Başka türlü açıklayamıyorum. Ne mide var bu kızanda be? He? Gece verdi termini, sen de gel demiş Yasin. Ben bak şimdi ben dedim sana, size ne yapacağımı söyledim ben bugün. Ben köpeğimi doktora götüreceğim. Elif Kanosman. Protein konusunda düşündüklerini arabadaysan yazamıyorsun, daha sonra yaz. Günaydın, günaydın. Gümüşlü'den Fanarya yolundan selamlar demiş Mustafa Ahmet. Gümüşlü'ye Fanarya gelmişler. Hoş gelmişsin Mustafa. Hoş gelmişsin Bulgaristan'dan. Ümit Ali. Günaydın yayınlar abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Emirhan'a çok teşekkür ediyorum. Kütür kütür kütür kütür karpuzlarından getirdi bana. Kızanın adını unuttum. Emirhan'ın karpuzları, kavunları. Kütür kütür kütür kütür. Bir batırdık bıçağı. Cart dedi, karpuz ikiye yarıldı ya. Anam ne güzel karpuz. Anam ne güzel karpuz. Anam ne güzel, ne kadar güzel karpuz, ne kadar güzel.
Seora Beach Fener'de. Gidin şunu alıp Kante Vutke Seora Beach'te. Karnınız acıktığında pizza yiyin. Karnınız acıktığında burger yiyin. Karnınız acıktığında baget yiyin. Gidin efendim Eora Beach'e gidin, Eora Beach'e gidin. Abi sıcaktır demiş, 23 derecedir Hollanda Emre Sevelci'm. Emre'nin kardeşi, Özcan sen Emre'nin kardeşsin değil mi? Kardeşsin, abisimsin. Kardeşim, kardeş de zaten abisi de olsa kardeş, küçük de olsa büyük de olsa kardeş kardeştir. Günaydın abi, nasılsın? Önümüzdeki hafta kapalı olacağız. 8 Ağustos 17 Ağustos'a kadar tatil demiş Özcan. Ama daha yeni açtınız, ne tatili bu be? Ha? Ne tatili be Özcan, bu saat daha yeni açtınız. Daha bir sene dolmadan tatil yok, bana bakın. O Vedat istemiştir tatili. Hep o Vedat'ın şeyinden çıkmıştır bunlar. Hep o Vedat'tan ötürü. Sonafron. 8 ile 17 Ağustos arası kapalı olacakmış. Kapalı olacak. Sonafron. Arabanızı evinizden alıyor. Evinize bırakıyor. Yıkayıp da getiriyor. İçini dışını tertemiz yapıyor. 20 euro. Sonafron. Ne olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Ve sevmeyi deneyin. Sevmek.

Faik abi gelsin diye İbrahim Tatlıses mi çalıyorsun dingil? Gitti artık, tren kaçtı demiş Emre. Bir ümit. İnsanın ümitlerinden yaşarmış insan. Bir ümit belki gelir be kardeşim. Bakarsın gelir be.

Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika. Dört mevsimde de muhteşem sevgili dostlarım. Çevirmeler döne döne pişiyor. Yavaş yavaş pişiyor. Çevirmenin etleri lapır lapır kendisi dökülüyor. Kokoreç, et çeşitleri, köfte çeşitleri, kebap çeşitleri. Ağaçların arasında, suların yanında şarıl şarıl şarıl şarıl. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsim aile lokantası. Sandi abi ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve Güneş Gold Atilla Bir Eskeçe'de Mihail Karoli 22 A'da hizmet veriyor. Güneş Gold'a çok teşekkür ediyorum. Altınlar, kolyeler, küpeler, gümüş çeşitleri. Güneş Gold'da sevgili dostlar. Haydi. Ali Toraman ve ekibi yeni yolda 25 numarada. Enerji istasyonu Ali Toraman ve ekibi sevgili dostlarım. Harika fiyatlar Ali Toraman ve ekibinde. Ali Toraman. Klimalar, güneş enerjisi termosifonları, ısı pompaları, ev yenilemek işlemleri için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında ikinci katta hizmet veriyor. Vallahi bizim zamanımızda protein yoktu ve sahaya girdiğimizde katır gibi koşardık. Yeter ki antrenmanı düzgün yap aksatma demiş Toran abi. Yeter ki antrenmanı düzgün yap aksatma ve yeter ki iyi beslen, güzel beslen, yeterli beslen. Her şeyi yiyeceksiniz. Onu yemem, bunu yemem demeyeceksiniz. Her şeyi yiyeceksiniz, her şeyi.

Tabii ki önceliğimiz gerçek gıda, doğal besin ama gıdalarla alamayacağımız proteini. Tabii ki içeriği temiz, düzgün. Tabii ki önceliğimiz gerçek gıda, doğal besin ama gıdalarla alamayacağımız proteini.

genellikle alamazlar. Evet. O yüzden protein takviyeleri de yüksek yoğunluklu spor yapanlara, vücut geliştirmek isteyenlere, kas yapmak isteyenlere biraz elzemdir, lazımdır. Çünkü dediğim gibi minimum kilogram başına 2,5 gram protein almanız lazım. Eğer sporcuysanız bu 3 grama da çıkar herhalde. Elif daha iyi bilecektir. Protein tozları ne bir korkulacak öcü ne de bir mucize. Bunu bilerek hareket etmek gerekir ve ayarlaması çok düzgün olmalı demiş Elif. Aynen öyle. Protein dozlarını da aşırıya kaçmamalı. Aşırıya kaçarsanız böbreklerinizi yorarsınız ama öcü değildir. Mesela kreatin. Kreatin de yapılan son çalışmalarda sporculara çok faydalı olduğu. Efendim 60 yaş üzerindeki insanlara çok faydalı olduğu kanıtlanmış. Kreatinin de dozunda herkesin alması gerektiği kanısına varılmış. Hele hele kreatin alıp da yan gelip yatmayacaksınız ama yani bir yürümeniz gerekir. Biraz bir ağırlık kaldırmanız, bir efor sarf etmeniz gerekir. Bunlar yapılan bilimsel çalışmalarla kreatin özellikle D vitamininin çok faydalı olduğu ispatlanmış. İşte ondan sonra diyorlar işte ne bileyim ben şu vitamindir, bu vitamindir, şu takviyedir, bu takviyedir. Onların böyle çok fazla kanıtlanmış yapılan bilimsel çalışmalarda bir sonuçları çok fazla yok ama kesin insana fayda olan D vitamini. O da eğer açığınız D vitamini eksikliğiniz varsa da bir kullanabilirsiniz. Ne bileyim işte B12 vitamini. Dediğimiz gibi biz doktor değiliz, diyetisyen de değiliz. Çok fazla konulara girmeyelim ama kreatin, protein bunlar öcü değiller. Onun dışında başka ne söyleyebilirim konuyla ilgili? Başka bir şey söylemeyeyim. Sallama sallama sallama, TikTok'lara at beni. TikTok Elif'in söyleyeceği bir şey varsa onları eklerim. Avrasya Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a taşımacılık yapıyor sevgili dostlarım. Avrasya Trans. Siz de telefon numarasını isterseniz verebilirim. Şunu da söyleyeyim, Avrasya Trans. Sevgili dostlar, bu işi tecrübeli olarak yapıyor. Ev taşıyor, koltuk taşıyor, kanepe taşıyor, araba bile taşıyor. Avrasya Trans.

Kaç kilogram fasulye istiyorsun? Paran geliyorlar, full kalmayacak demiş Halim, onunla söyleyeceğim sana. Annemle bir konuşayım. Nursel ablam da istiyordu galiba, söyleyeceğim.

çek bizi kameracı çek bizi. Havana fotoğrafın nerede çekildiğini sormuştunuz. Unuttum haberi onu.

Burak Ayım apatik hepsi yapmış. MyPhone 22 Haziran 2016 Cumartesi resim yansıtı ekleyin. Standart konum olarak basayım konumun üstüne. Neresi burası?

Andy Samos Beach. Kefalonia'ya giderseniz çok muhteşem sahiller var. Ama Andy Samos bir başka güzel. Andy Samos Beach'e mutlaka gidin. Ne oldu be? Kim durdurdu? Kuş bastı diyeceğim de kuş burada omuzumda. Her neyse. Andy Samos Beach. Bu sabahki günaydın fotoğrafı.

Sonra Antisamos Beach'ten sonra Sami'ye uğrayın. Sami'de bir yemecik yiyin. Sami'de yemek fiyatları da çok uygun. Çok da güzel böyle bir şehir kasabası. Sami'de. Kefalmiye gidecek olanlar, Zakintos'a gidecek olanlar bana danışsınlar. Hatta beni alsınlar yanlarına, ben rehberlik yaparım size uygun fiyata. Tamam mı leblebici Hüseyin Aga? Konstantinum. 87 yıldır var. 87 yıldır Konstantinum hizmet veriyor sizlere. Ogdon Deftakronyası Konstantinum. Reçeller. Harika fiyatlar. Konstantinum'da. Helva. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan stevyalı helva. Kuru yemişler. Hüseyin Aga'nın kavurduğu, yaptığı tahinler. 12 salya sos. Portakallı sade.

pembe düşler diyelim sevgili dostlar. Süsleme alanında evlenenler, evlenecek olanlar, yeni yuva kuracak olanlar, düğün nişankına mevlid bebek hediyelik süslemeleri. Marinaki 4'te Şapçı'da, Anayolu'da Barakan'ın karşısında pembe düşler var. Pembe düşlere çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı ve yine gene Şapçı'da kalalım, deva diyelim. İki kız kardeş Merve ve Ezgi. Biz vatandaşın derdine deva olmak için varız Gürkan abi dediler bana. Ondan adını deva koyduk bu şirketin dediler. Tüm sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri yapılıyor. Papatim 37 Şapçı Espresyonist'in yanında deva danışmanlık merkezi sizleri bekliyor. İki dost. Çukur Kahve'nin tam karşı köşesinde eski Esat Orhan'ın olduğu yerde iki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı sevgili dostlar. Çek bizi kameracı, çek bizi TikTok'lara, at bizi. Çek bizi kameracı, çek bizi TikTok'lara, boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibi Yalımlı'da. Ama bir telefon kadar uzağınızda istediğiniz yere gelsinler, istediğiniz yerde hizmet versinler. Eray Harbaz damla damlattırmıyor yere, çizgileri düz çekiyor. Yılların tecrübesi ekibiyle beraber hizmet veriyor. İsteyene telefon numarasını tabii ki verebilirim. Çek bizi kameracı, çek bizi Kalfa Pastanesi'nin önünden geçiyor Tarkan. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Çok fazla da bir şey söyleyip derine inmek istemiyorum. Açıkçası cümlelerini seçerek yazdım. Çünkü böyle şeyler kişiye göre değişiklik gösterebilecek durumlar demiş Elif. Ben yani kendi kafama göre protein aldım. İyi mi yaptım, fena mı yaptım? Beni biliyorsun sen. Ben senin danışanınım. Ben güzelliğimi, dinçliğimi, fiziğimi, beslenme alışkanlarımı Elif'ten öğrendim. Önceden hamunik, homunik, gırtlak, püfidik, gırtlak yerdim. Giderdim saat 9'da, 10'da, 11'de, 12'de mutfağa. Ondan azıcık, bundan azıcık. Kardeşim derdi ki bana, abi derdi, sen şimdi diyet yaptığını mı zannediyorsun derdi. Ha derdi. Kaç bari derdim, kaç. Karışma bana. Ama semirmiştim. Ya bocuk domuzları gibi olduydum. Siz bocuk domuzunu biliyor musunuz? Nasıl oluyor bocuk domuzları ha? Aa, böyle ensemle boynum, kafamla ensem bir olmuştu. Öyle kalın enseli olduydum. Ya Bulgarlar gibi. Ondan sonra Elif'e gittim. Hayatım değişti, hayatım değişti. Ya kurumuş kalmışsın be çocuğum diye Hüseyin Agam. Senin götün kalmamış diye. Nasıl kalmamış ben? Nasıl kalmamış? Nasıl kalmayacağım götüm? Çek bizi kameracı, çek bizi TikTok'lara, at bizi. Çek bizi kameracı, çek bizi Ela Tuke kameracı.

Kastodon'u biliyorsunuz değil mi? O Kastodon tecrübeli şekilde yıllardır hizmet veriyor sizlere. Kastodon'un olduğu yerde Piazza Gelato var. Dondurma salonu, çikolatalı, antep fıstıklı, çilekli, muhteşem dondurmalar, bir deneyin. Vay be, ne kadar da güzel gelatoymuş bu diyecekseniz. Platya'da İrini 8'de, Gümüşhane merkezinde, Kastodon'la aynı yerde gelato dondurma. Şimdi Hasan öyle demiş Yasin. Nasıl? Hakikaten protein açığını fark etmişsen ve tüketemiyorsan olur. Biraz hareketten de ama demiş Elif. Ya bayan Pınar da öyle dedi bana. Pınar yine bağırıyor insana. Yapar mısın yap demiyor. Yapmanı istiyorum diyor. Ondan bıraktım gitmeyeyim onu, korktum ondan. Yapacaksın diye. Ters ters bakıyor insana Pınar. Ondan Pınar çağırdığında antibiyotik alıyorum, ödemim var diyor. Doktor bana ömür boyu antibiyotik yazdı. Ödemim var. Dün bir tane ot ilacı aldım. Bu ot ilacı çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sardım, sarmalandım. Maske taktım. Efendim uzun pantolon giydim. Çoraplarımı pantolonun üzerine çektim. Ondan sonra ilaçlıyorum ama ter su içinde kalmışım. Bıra bıra bıra, hem de iyi efor oluyor. Nasıl da sıcak. Ondan sonra Müge gelmiş. Müge bizim akrabamız, bizim komşumuz. Benim üzerimde de Calvin Klein tişört varmış. Calvin Klein tişörtle ilaç atan insan da ilk defa görüyorum dedi. Müge kibar da konuşuyor, görüyorum dedi. Gardırobumda daha ucuz bir şey yok ki. Gucci mi giyeyim ilaç atarken? He? Gucci mi giyeyim, Hermes mi giyeyim, ne giyeyim? En ucuzu Calvin Klein'de, uzun kollu, onu buldum, onu giydim. Biz zenginler böyle ilaçlıyız. Bunu da ilk defa gördüm dedi Müge. Bir yaşıma daha girdim dedi. Şimdi Hasan öyle kır domuzu gibi diyor Yasin Kalenci. Vallahi ben yorum yapmıyorum. Ben ya gördüklerimi okuyorum. Yorum yapmam. Sen domuz gibi olmuşum dersem sana kızarlar sonra bana.

0: Haşim'e çok teşekkür ederim. Alu PVC, alüminyum ve PVC demir doğrama işleri. Alu PVC sevgili dostlarım. Alüminyum PVC demir işleri, balkon demirleri. 25 yıllık tecrübeyle Angelidis'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğun yerde. Gürkan nasılsın kuzenim, Almanya'dan geldi, Taşoz'a götüreceğim, nereye götüreyim, bir de kuzenim senin radyodan dinliyor seni, Almanca şarkıcı kaç bakayım demiş Ali. Niye, senin kuzenin Alman mı? Abi Ali, Taşoz'a mutlaka ama mutlaka Skalapotam yaza götür. Gürkan'ım Gümüşçü'nün en meşhur tulumbacısı Mehmet abi vefat etmiş. Hayat çok boş. Bugün varsın yarın yok. Onun için kimseyi kırmamak lazım demiş. Entel Maganda. Allah rahmet eylesin. Efendim hayat böyle bir şey. Bugün varız yarın yokuz. Bu önemli. Kimseyi kırmamak lazım. Ama sizi kıranları, sizi üzenleri, sizin canınızın sıkanlarını da hakkını vermek lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü ben Mevlana değilim. Ya... Haşa tövbe, peygamber de değiliz. Bize taş atana lokum atmıyorum ben. Bana taş atana ben de taş atarım. Kaşını gözünü oyarım, parçalarım onu, paralarım. Al bir tane, böyle bende var, çok kolay, pratik demiş Alimola. Bu ne be? Psikastrias zizanotonia. Canım bunu ilk defa görüyorum. Bu nasıl bir zamazingo be Ali? Bu ilacı nereye alıyor ama? İlacı nereye aldı ya bu canım, bu nasıl püskürtüyor?
1: Bir günlük.
0: Bu uzağa fışkırttı ya mı ilacı bu? İlk defa böyle bir zamazingo gördüm. Sakin ol kobra demiş Scott. Niye nerede, niye sakin olayım, zaten sakinim. Ne oldu ablam, yayın gitti birden demiş. Aylin ablam, yayın var abi ya.

yayın var. Busketo ilaç alıyor. Su falan lazım değil demiş Alimoğlu'na. Suyu nereden alıyor? Nasıl yani? Mesela benim aldığım ilaç kokus halinde.

0: Ne oluyor yayına be gene be?
1: Daha neler bulursun? Sıktı mı canını?
0: Suyu nereden alıyor be Ali? Kafamı karıştırdın benim. Arkadan alıyor suyu diyor Üskut.
1: Neler neler bulursun?
0: Arkadan mı alıyor? Su yok diyor animallar. İgro alıyor diye. E canım o igroyu fıt diye püskürtür atar biter. Nasıl yiyor? Arkadan alıyor diye Üskut. Canım nasıl şey böyle bu? Allah Allah. Sen yolla bakayım onun linkini bana. Alsana bana bir tane hediye be Ali. Şakir. Nasılsınız ben?

Al gitsin uğur. Herkes bana hasta. Herkes bana hasta. İlyas beni dinliyor mu? Almanyalı İlyas beni dinliyor mu? Yazsın bana. Of anacım, of anacım, of anacım, of anacım. Kahvaltı deyince. Just one street away from the beach. Scala Potam yazdı. La Bottega del Caffè. Güne taptaze bir başlangıç yapın. Gümüşlerin benim Mehmet'in yeri Scala Potam yazdı. Just one street away from the beach. Harika kahvaltılıklar. Her öğünde yumurta var. Çok önemli yumurta. Haftanın her günü taptaze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri. Fugaçalar, efendim pizzalar, krepler, taze kruvasan, dondurma çeşitleri. Her çeşit kahve. La Bottega del Caffè Scala Potam yaz. Just one street away from the beach. Tercüme etmeme gerek var mı? Yok zannediyorum. Ve şapçı hop diye Scala Potam yazdan şapçıya atlayalım. Şapçıya uğrayalım ve ne diyelim? Furkanis. Furkanis olarak bulun şeyde Facebook'ta Furkan'ın yapmış olduğu işleri görün. Furkanis bu işin eğitimini aldı. Yurt dışında yarışmalara katıldı. Ödüllerle döndü. Ve Drop Pastanesi'ni daha iyiye, daha güzeli, daha ileriye taşıdı. Harika ama muhteşem dondurmalar. Drop Pastanesi'nin dondurmalarını deneyin. Bırak Gürkan gene haklı çıksa diyeceksiniz. Tulumbalı kadayıflı dondurma bile var. Hey! Furkanis. Furkan İsmail. Mutlaka takip edin Instagram'dan. Bu Furkan'ın yaptığı lezzetleri, Drop Pastanesi'nin yaptıklarını tatmayan pişman olur. Harikalar yaratıyor. Resmen sanat eseri yapıyor. Turtalar, pastalar, pondikakiler, cheesecake'ler, şuruplu tatlılar. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde ama hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyor Furkanis. Drop Pastanesi Kıtel'in yanında Şapçı'da hizmetinizde. Ana bunun fiyatı pahalımış ama Ali. Yalnız sende gel gir şu gönlüme bitsin bu nazlar. Dur ben de bunun daha sonra videolarına falan bakarım Facebook'ta aman YouTube'dan. Sen bana alırsın bir tane hediyecik. Halim benim, Halicim benim. Halicim benim. Alim benim. Scoot ikisi de ikisi kesimera demiş Duran abi. Gürkan abi sen nereden alıyorsun suyu diyor Tanju. Çiko. Tanju soruyor sen suyu nereden alıyorsun diye. Alim oğlanın yolduğu makineye round up direkt 1 kilogramlık bağlanıyor ve bataryalar sade olarak atıyor ama ortalama 500-600 metrekareye bir matara denk geliyor demiş Nida. Nida ben de dün round up aldım. Sekokus toz halinde aldım. Hatta bizim yaponozlarda bulamadım, internetten getirdim. Bir türlü gramajını ayarlayamadım. 16 dikteye döktüm. Yaklaşık ne kadar desem sana 200-300 gram döktüm. Az mı çok mu bilmiyorum. Göreceğim bakalım otlardan. Göreceğim bakalım otlar ne olacak. Çünkü Roundup'tan başka hiçbir şey ağaçları kurutmuyor. İstenmeyen otları, agriyadaları kurutmuyor maalesef. Roundup'tan gerisi yalan. Hayır Batlın nereye gitti? Eve satın suları nereden alayım demiş Tanju. Güverenden alayım demiş Çiko. Nereden alıyorsun? Güveren ne be? Güveren ne be? Yaşa bre Turan abi. Yakacağız etrafı demiş Scoot. Ne oldu ya be? Neresini yakıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz be? Benimle olan eder eder, inkar eder. Eder. Erdem nasılsın be? Ben de olsam ben de inkar ederim. İyi be abi çok oldu görüşemedik diyor Şakir. Ya be sizin sponsorluğunuzu yaparken hiç aramıyorsunuz, yazmıyorsunuz, duymuyorsunuz, dinlemiyorsunuz beni galiba. Şimdi şu düğünler bitsin görüşeceğiz. Gene Felek'ten bir gece çalacağız. Sen nereden alıyorsun suyu? Tanju. He? Çiko güverenden alırmış. Edirne'den günaydın. Öğleni nasıl nasip olursa
Selimiye'de kılacağız. I Love Komutini demiş Faik Şekerci. Gürkan da pardon onu anlattım. Hayatından memnun benimle olan. Ah. Güveren suyu po Vikos'tan bile güzel. Haşmet abi de oradan alıyor demiş Tanju. Nerede o güveren be? Karaçanlar'da mı? Baba ben oraya çişimi yapıyorum hey. Ama biz gibi ünlülerin çişi bile mübarek. Al yüzünüze gözünüze sürün yıkanın için. Şerif Osman senin yolladığın 36 SL Fasafiso 36 SL hangi marka olursa olsun 36 SL bazı otları maalesef kurutmuyor. Bazı inatçı otlar var benim gibi inatçı. Roundup'tan gerisi yalan. Roundup. Şerif Osman senin yolladığından oho litrenerci atıyorum ben litrenerci. Bir de başka bir şey daha var. Bu 36 esenle beraber atarsanız o da çok etkili. Kanka mı kanki mi neydi bir ilaç var. Onu da bana Timo göstermişti ot için. Bayağı pahalı yalnız. Küçücük bir şişeci 40 küsur euro.

0: bilsin bu nazla.
1: Neyse bulamadım şimdi. Herkes hasta, yalnız. Sanki söyleyeceğim de alacaksınız. Onu aklınızda kalacak sanki. Ben de işte. Bana herkes hasta, yalnız. Sen ne yapıyorsun orada be? He? Hoş. Hoş. Hoş. Garlondur o küçük şişe demiş Nida. Garlon değil, başka bir garlon da attım. Ama sen bilirsin bu işleri. Bu Roundup garlondan da daha etkili galiba. İlk defa ben Roundup kullandım. Çok övdüler. Çok yapay zekaya da sordum. Garlon iş yapıyor mu? Roundup gibi değil herhalde. Garlon değil, toz halinde bu benim dediğim. Olurum.

0: biliyorsun aşkım yoktur şakası. Bana herkes hasta.
1: Galiba onu biliyoruz. Hella Farm Katana. Katana VG 50 gramı 34 euro internette. Katana. Bunu 36 esenle beraber kullanıyorsunuz. Tohumunu, muğumunu, her şeyini kurutuyor. Ben Nursel ablamın haremine ilaç attım. Biber ektiği yere dağıttım otlar kurusun diye. Bu sene Nursel ablam geldi. Biber ekti, biberler olduğu gibi duruyor. Ne büyüyor ne küçülüyor. Hep aynı. Ondan sonra bak arkadaşım dedi, sen ne yaptın dedi. Buraya dedi. Ben Nursel abla dedim, ne yapacağım, ot ilacı attım. Sonra Ercan dayım gelmiş, nasıl ot ilacı atmış Gürkan buraya demiş. Dedim 36 eserlerin katanayı karıştırdım. Katana analarını... Otta ne ot ne biber oluyor ne bir şey. Hiçbir şey çıkmıyor. Ot bile çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Katana yattığım yerde. Bana herkes hasta. Biberlerin anası katana. Biliyorsun aşkım yoktur. Ha, Ali Molla biliyor bak katana. Timuçin söyledi bana katanayı. Dinliyes hep sen yankılanayan dükkanın içinde abi gelen giden oluyor. Unut yaz yazma demiş Şakir. Yok zararı dinleyin yeter. Nerede anons geç Faik Tuzlacı demiş Scoot. Yok. Yoktur. Günaydın Gürkan abi nasılsın, senden bir rica. Okul arkadaşım demiş Onur Binbaşı. Kim kimin okul arkadaşı? Bana herkes hasta. Yalnız sen de. 16 litreye bir Giorgino kupası anasını belli ediyor. Hiçbir şeycik yapmıyor Şerif Osman. Bende bazı otlar var. Hiçbir şeycik yapmıyor tek başına. Ama onun içine katanayı da koyarsan 10 gram. Bu ot işini iyi biliyorum. Bizde çok çim var, gazon var. Ondan sonra çok büyük alanda... bahçelerimiz var. Ot atmamız gereken yerler var. O yüzden bu yazın ot işi beni yiyip bitiriyor bu ot. Onun aşkı uğruna harcadım. Nida sen hangisini en etkili görüyorsun? Böyle ağaçları maaşları anasını manasını babasını hepsini kurutsun. Round up değil mi? Yazık çok geç anladım. Beni sevmedin. Yeminler ediyordun. Ağaç kurutmak yasak yalnız. Şimdi yabancı. Ha onu da bilin. Beyhan Deli, günaydın dostum. Nasılsın? İşleyen arkadaşlardan selam olsun. Gittim. Yusuf dostum, Çengel, İlyas, Bülent'ten herkesi şaba demiş. Yasu Beyhan'ım. Gürkan çok sıcak, bizi de düşün. Güzel oyun havacı koysana serinleyelim demiş. Feridun. Onun aşkı paraymış. Ümit Besen'den demiş Onur Binbaşı. Bu binbaşılar senin abin de öyle. Niye siz öyle yapıyorsunuz? Merhaba derken daha şarkı isteyesiniz ha? Ha be Onur. Senin ev olmuş Amazon ormanı diyor. Scoot, Scoot. Gürkan sor bakalım çıkıyor o sırt çantasından kana makinen bira içmişliği var mı demiş Turan abi. Çiko. Sırt çantasından kana makinen bira içmişliğin var mı?

0: sevgilim gitti. Faik abim günaydın gönderisinden sonra mı kızdı acaba demiş Ahmet. Ne bileyim ben, ondan önce mi kızdı sonra mı kızdı? Ama çok da derdimdi şimdi. Haydi bakalım. Biz devam edelim. Cebeli Kedir.
1: Elini sallasın.
0: Mobilyalar. Ellesin. Koltuk takımları.
1: Saçını sallasın.
0: Cebeli Kedir'de. Dini Astrom yatakları %40 indirimli Cebeli Kedir'de. Mutfak dolapları Cebeli Kedir'de. Koçoğlu'nun üstünde. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis'de. Efendim her türlü ikinci el arabayı bile bulabiliyorsunuz. Ioannidis.bros.gr sayfasına girin. Oradaki Etimoparadot arabaları görebilirsiniz. Mesela bir tane Alfa Romeo var. Junior Sprint 1200 EDCD 145 beygir benzinli. Hibrit 31.900 euro. Inesse Prosfora 0 kilometre. Kırmızı gelin gibi Alfa Romeo. Bunlardan ben şeyde çok gördüm. Zakynthos'da bunları kiralıyorlar. Zakynthos'da çok böyle kiralık Alfa Romeo var. Hepsi de kırmızı. Ne bileyim, şirkete indirimi Prosfora mı yapmışlar? Ha bile herkes Alfa Romeo kullanıyor. Zakynthos'ta, Laganas'ta. Çok gördüm. Bu yeni model Alfa Romeo'ları da beğendim, güzel yani. Araba olarak nasıldır bilemem ama İtalyan modeli sonuçta değil mi Alfa Romeo'lar? Mesela bir tane Geely var. Tamamen elektrikli. EX5. 0 kilometrede. 35.500 eurodan 30.580 euroya. Etimoparadot'a Geely. Ioannidis Bros'ta elektrikli, elektriksiz, hibrit, benzinli, gazlı, nasıl araba isterseniz hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Ioannidis Bros. Geely deyip geçmeyin. Volvo'yu da üreten gruba aittir. Geely büyük bir firmadır sevgili dostlarım. Zikir de öyle. Fiat Grande Panda. İkontek 1200 motor hibrit 110 beygir siyah 23.840 euro. Hangi birini sayayım? Toyota Ioannidis. Bir sorun var. Yunanistan'da öldükleri köstebekler için zehir var mı Gürkan demiş. Erdal Bayram senin Türkçeni yiyeyim ben. Yunanistan'da öldükleri köstebekler için zehir var mı demiş. Sen kaç senedir Almanya'dasın? Sen Türkçeyi niye yazamıyorsun? He? Çapkınım hovardayım. 24 ayardayım. Her gece bir bardayım. Hayda hayda günayda. Bu gece bardağı yeme bak. Kendi tüylerini yiye. Allah seni. Kaç ısırma elimi. Kendi tüylerini yiyorsun manyak seni. Kınzır kuş seni ya. Bakın. Bakın tüyünü yolmuş yiyor, kuyruğunu yiye. Anomalo deli kuş. Elini sallasan ellisi. Eski Türkçe o demiş Scott. Ben 3 seneden beri Garlon artı Roundup Gold ikisini kullanıyorum. Garlon geniş yaprakları, Roundup önüne geleni yok ediyor. Çok memnunum demiş. Aynen öyle. Ben de önüne geleni yok etmesi için Gundrop Roundup'ın en güçlüsünü aldım. Hatta buradaki yapan otlara sordum. Bizde yok öyle şey dediler. Roundup'ın en güçlüsünü aldım. Power Max'ını aldım. Power Max Roundup'ın %75 oranında şey var bunun içinde. Glifosat var. %75 oranında çok büyük bir oran bu. Ama çok iyi sarıp sarmalamamız gerekiyor atarken. Gözünüze mözünüze hiçbir yerinize değmemesi gerekiyor ilacın. O yüzden ben dün sarıp sarmalandım atarken. Bak şimdi bu kuşu videoya çekmek lazım. Dur. Ama videoya çekince şey yapıyor. Kuyruğunu dibinden tutuyor, ta ucuna kadar götürüyor. Nasıl yapıyor bunu be ya? Gagalarından tarıyor resmen. Ama ne temizlik var gene. Ne temizlik var. Pop. Ne temizlik var. Yap silkin. Neyse ki temizlik kadın da zaten Alvaniye'ye gitmiş gelmiş, cenazesi varmış, şimdi bir sürü müşterisi var, bizi sıraya koydu da aramadı bile. Silkin silkin böyle bok bir üstü toz içinde yaşarız. Ne olacak, öyle yaşarız. Elapame Agora Plus. Agora Plus. Takip fiyat, takip fiyatları aktaralım sizlere sevgili dostlarım. Agora Plus'larda Azax 1.30, 1 litre yüzey temizleyici. Papadopoulos Miranda bisküvi 1.5 euro. Essex Multi çamaşır deterjanı 50 yıkamalık 4.5 euro. Toz ve sıvı halde. Baby Care Sensitive ıslak bebek mendili 1.93'lü paket. Rodopaki süt 500 ml 1.20, 3 x 250 ml 1.80. Rodopaki. Nerede? Agora Plus'ta Yadımcılar'ın karşısında. Ve ne diyoruz? Mona Lisa gelinlik diyoruz. Gelinlikte Mona Lisa sevgili dostlarım. 35 yıllık tecrübe. Mona Lisa gelinlik. Çaktırmadan kuşu video çekelim de bakalım kanat tava hareketi yapacak mı? Mona Lisa Tuzcuköy'de, Tuzcuköy'ün girişinde eczanenin yanında sizlere hizmet veriyor. Mona Lisa Hatice abla 35 yılın tecrübesiyle 1500'e yakın gelinlik var. Hadi kuşum seni çekiyorum, yap hareketi. Hadi kuyruğunu tut dibinden ucuna kadar. Yok. Hınzırın kuşu videoya çektiğim zaman yapmaz ki bunu. Hadi yap. Hadi. Hadi tut kuyruğunu ucuna kadar, yap bakayım, göster onu. Hadi. Ha kuşum, ha kuşum. Hadi Osman. Ve Just Green temizlik ürünleri. Just Green. Sevgili dostlarım, kimyasal madde yok. Just Green. Ekosel sertifikalı kimyasal madde barındırmayan temizleyiciler Just Green. Çamaşırlarınız için yumuşatıcılar. Bebeklerin biberonları için biberon temizleyiciler, bebek çamaşır deterjanları. Justır, justır, justır, Just Green. Justır, justır, justır, Just Green. Temizlen kuşum, temizlen. Ve Just Green bulaşık deterjanları. Ahmet Bayram.

Almanya'da 53 yıl yaşıyorum demiş Erdal. Kaç yaşındasın? 60 var mısın? Belli zaten. Türkçenden belli. Çok haklısın. Hak vereyim sana demiş Tanju. Ben 3 pardon onu okudum.

Ya benim Osman'ı görmeye geleyim demiş. Çok mu merak ediyorsun Osman'ı? Fatih koltuk kaplama, Fatih kumaş döşeme, arabaların koltuk kaplamaları kumaş döşeme dedi. Fatih'ten soruluyor. Mekke Tengin olduğun yerde. Aynı zamanda Fatih sevgili dostlarım. Her türlü koltuk üretimi, koltuk kaplaması, kumaş kaplaması da yapıyor. Tam karşıda Hijyen Servis Hasan Kataramenes Kaçarides Kataramena Pondikya. Hijyen Servis. Evlerin ilaçlanması, tuvaletlerin hijyeni, sineklere karşı, böceklere karşı ilaçlama. Hijyen Servis'te Hasan'da sevgili dostlar.

Günaydın abi, söyle o Beyhan'a biraz işte yapsınlar demiş Mehmet. Roundup ağaç kurutmaz Gürkan'ım. Elleme ağaç çantaları kurumasın hayvancıklar demiş Anteni Vagan'da. Sen de her şeyi biliyorsun mübarek. Koca karılardan betersin. Ağaçları helal de ellemiyoruz. Burada kargılar margılar bize zarar veren salkım ağaçları var. Onlar bize zarar verdiği için bir şekilde engellememiz lazım. Yoksa kocaman ağaçları niye kurutacağız? Koca karı. New. Ama. Ne çikolade bu? Furkan. Amarena ve çikolata. Yeni ürünleri, yeni dondurmaları Amarena ve çikolata. New Amarena and Chocolate. Amarena ne be ya? Cahilime ver. Bilmiyorum. Volkan demişim Furkan. Yeni dondurma çeşidi. Amarena Chocolate. Drop Pastanesi'nde, Şapçı'da. Kütelim bitişiğinde. Yanı yazıp Gürkan abi bağır bakayım Feridun abime bayılmasın demiş Feridun. Bayılmayasın, yılanlar sokmasın seni. Bak orada en gerek de varmış. Bu ne değiller? Vallahi insanın gözüne girer en gerek. Dikkat et.

Emirkan'ın çarabaş gül tezgahından selamlar, herkesi bekleriz, kütür kütür karpuzlar demiş Neco. Ben bana da getirdiler o kütür kütür karpuzlardan. Vay ne kütürdek karpuzlar, vay ne kütürdek, ne kütürdek. Bir görsen. Amarena kiraz demiş, arkadan bir de şimdi bir baklava fotoğrafı göndermiş ki yemyeşil antifastık fıstıklı galiba bu baklava sevgili dostlarım. Biz şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya basadım, bütün her yeri tün yaptın kuşum, bütün her yeri tün yaptın, korkma korkma, birazdan kafesi kapayacağım seni zaten çünkü kendime yemek hazırlayacağım şimdi. Ne yiyeyim şimdi? Çam fıstıklı baklava bayılırım. Furkan bayılırım çam fıstıklı baklavaya. Şapçıya yatıya gelirim çam fıstıklı baklava için. O derece. Yeni gören deli olmuş sanıyor. Biz erkek doğduk, öyle yumuşak şeyler dinlemek zorunda değiliz. Sen gibi demiş Onur. Seni ben koca pezevenk seni ya. Sen ne diyesin bana, ben seni tutarım vallahi bile, yerden yere vururum senin kafanı. Koca pezevenk diyeyim de kocaman da değil, küçük. Seni vallahi bile alırım abinin kafasını, senin kafana vururum. Kafa kafaya vururum seni, sizi. Terbiyesiz Z kuşağı manyak kızanlar sizi ya. Çirkin ördek yavrusu, çirkin ördek. Ha? Sen yumuşak olsan ne olacak? Sert olsan ne olacak? Çirkin ördeksin. Sen kendinde kütür kütürsün. Karpuz gitmemiş demiş Leblebcüğün senin agam. Kütür kütür. Seni çirkin ördek seni ya. Git aynaya bak sen. Lahmacun suratlı. Aa, dur azıcık dinle şey yapayım. Dur azıcık kapımı alayım, geliyorum.

lütfen aç parçayı, güneşte çalışıyorum demiş Onur Binbaşı. Aa, ne laf koydu kızdan, ha ha demiş Gökhan Karaali. Ha öyle mi? Aynı zamanda sana da yumuşak demiş oldu yalnız bu şarkıları dinliyorsun derken. O zaman kızdan istediği şarkıyı açacağım, ayılıp bayılasın diye Gökhan. Dur şimdi. Ha şimdi ben sana soracağım Gökhan. Sen bakalım şimdi ne yapacaksın Gökhan? Dur şimdi şarkı bitsin, hazırla kendini. Okul arkadaşıma. Sert şeyler dinle, yumuşak şeyler dinleme.

bakma. Prosalin %30 %40 indirim var. Prosalin butikte. Tesettür giyimde. Prosalin'de %50 indirim var. Çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Rosalin.butik.com adresine Demokrit'te, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Spesyonist'in yanında.

Hoppa demiş Tolga. Şu Gökhan'ın yüzünden hepiniz yanacağınız Tolga. Gökhan'ın yüzünden hepiniz yanacağınız.

al sana sert bir erkek şarkısı Onur Binbaşı. Sert bir erkek şarkısı al. Ben sana söyleyecek çok şeylerim var ama canlı yayında söyleyemem. Yarısı abine de gider. Ondan sonra abim bir şeydir ayrılır. Sonra uzar gider mesele. Ben takçı söyleyecek şeylerim var. Ben senin laflarımla döverim ama her neyse. Ha ben de abilik bende kalsın. Köylüm senden artık forççu oldu. Söylediler mi sana diyor. Leblebciyi sen nasıl forççu oldu be? Ne demek forççuluk sen biliyor musun? Köylün senden kim senin? Hüseyin Bircan. Abi bu sabah dükkana çok geç geldi. Uyanamamış akşam denizdeymiş diyor. Kim? Bana ne bundan? Hayır, bundan bana ne yani şimdi? Bakın tişörtümün logosunu yiye bak. Heh, onu ben de sevmiyorum. Zaten o yüzden bu tişörtü dışarıda giymiyorum. Amerikan bayrağı var. Gel ye. Gel bu Amerikan bayrağını yiyebilirsin. Yaşa kuşum gel. Anasını benle bu Amerikan bayrağını. Gel. Söktürmüşsün zaten. Bunu görmedin aldım. Küçücük bir Amerikan bayrağı var burada. Gel anasını benle onu. Gel ye. Gel ye. Gel ye. Kaçma gel. Ne bu cenaze maaşı diyor Tanju. Hep Gökhan'dan ötürü. Bu mu erkek şarkısı? Bu puş şarkısı demiş Gökhan Karali. Al bakalım şimdi. Buyur buradan ye.

tam erkek şarkısı demiş Tolga. Oğuz'un arkadaşı, Tayfun'un arkadaşı nasıl yanı tanımıyor sen de ama demiş. Ha Serdar mı be? Nasıl tanımayacağım şimdi, Serdar tanıyorum be. O benim çok fanım, o çok dinliyor beni. Ölünceye dek okul arkadaşı. Leblebici Hüseyin abi mi dükkana geç geldi, Hüseyin Bircan? Emine Kamil neredesin sen? Çok kayboldun ha. Günaydın. En son 24 Temmuz'da günaydın demişim bana.

Stokozma Fener'de, Stokozma Gümüşhane'de, Platya Erines'te, Şadırvan'ın karşısında. Et isteyenlere et, balık isteyenlere balık, gidin deneyin. Stokozma'nın keyfine, tadına uygun fiyatlarda siz de varın sevgili dostlar. Rıfat Market, bin bir çeşit tek adres. Hijyen, müşteriye saygı, çalışanına saygı. Verdin kaliteli ürünler, hijyenik ortam, geniş park yeriyle Kurcalı'da da hizmetinizde. Rıfat Market.

Ağaçlar, kuşlar, çiçekler, erkek şarkısı. Verdin şiirler, şiirler duruyor. Okudukça kalbim hüzün doluyor. Çok çabuk atmosfer değiştirdi. Kulak zarlarımız patlayacak. Bir kişinin cezasını herkes çekiyor. Askeri usulü demiş Nida. Seni bana sorun. Bana mı niye gitmeyeceğiniz? Okula

Prokat Evde, Prefabrik Evde, Hellas Prokat. Facebook'ta Hellas Prokat olarak bulun. Ne kadar güzel evler yaptıklarını görün. Ne kadar sağlam, ne kadar güzel iskeletler, sağlam iskeletler. Çok çabuk zamanda, çok uygun fiyata teslimat. Hellas Prokat, Instagram ve Seden'e. Seden'in oğluna tekrar kolay gelsin dinliyorlarsa. Efendim, Seden'in eşi. Perihom'da, züccaciye mağazası, Siras 3'te İskeçe'de çok güzel indirimler var. Mangallarda %35, kristal ve porselenlerde %40, diğer bütün ürünlerde %50 indirim. Bu indirim fırsatını kaçırmayın. Perihom, İskeçe'de, Siras 3'te, Seden'de, Halkidiki'de. Rosalim bana tek görümlük fotoğraflar göndermiş. Onları telefondan görmek zorundayım. Bilgisayarda açmıyor. Rosalim Gamze. Günaydın Gürkan abi. Bizde yeniler bitmiyor. Yine geldi demiş. Oo Gamze. İşler iyi galiba Gamze. Sponsorluk ücretine az çık. Zam yapalım Gamze. Günaydın.

50 euro borçlusun bana diyor Tanju, neden? Niçin? Neden, niçin? Gökhan gülecek mi bir daha? Bir daha gülecek mi Gökhan? Ha? İyi geldi mi şarkılar? Veda. Bak senden ötürü herkes ceza çekiyor. Bit. Aynı askeri usulü.

Teşhindi kamsiz lavaden derdiler. Şimdi tam salındık oyuna. Takı başlayacak dediler. Pistten indirdiler diyor Nida. Bütün erkek şarkıları Nihat Kaya abime armağan olsun diyor Tolga. Fotoğraftaki günaydın mesajındaki fotoğraf hangi biçe aitti? Söyledim demin, bakalım beni ne kadar güzel dinliyorsanız, bulursanız Bulan'ın şarkısını çalacağım. Bu fotoğraftaki şarkı nerede, aman bu fotoğraftaki biç deniz nerede çekilmiş, neresinin hangi denizinde çekilmiş? Zaten yaka falan niye yazar ki, doz yiyeceksiniz onu herkes biliyor. Değil mi kuşum, sen bile biliyorsun onu. Gel bakayım bir kez falan niye de. Bu kuş 1,5 yaşında oldu, bir kelime söylemiyor. Sıçtı bırak yine bak. Allah seni bırak.

Max'ın özel katkılarıyla radyoterapi devam ediyor. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata Çeşitleri, Max Kopaniste, Max Melican'ın Salata, Max Caciki Maciki. Max. Çok güzel kuşun Max ürünleri. Vallahi çok güzel. Azıcık denemek ister misin? Max Kopaniste var bende. He? Mikrofonun üstünde ağzımın önünde kuş öyle bakıyor. Demiştir Allah'ım ya Rabbim ben nerelere düştüm. Ben nerelere düştüm Allah'ım ne günahım ne demiştir. Vay vay vay vay vay çıkacağım şimdi demiş. Çiko nereye çıkacaksın? Nereye çıkacaksın? Yaşa. Bak burlan sağ olasın hiç hasta olma demişler. Döpçüyü sana gam hiçbirimiz hasta olmayalım. Hepimiz iyi olalım sağ olalım inşallah. Ah Christos o... Christos o da babası gibi Osman demiş Tanju. Dur be Osman'ım ne yapıyorsun be dönüp durma mikrofonun üstünde be. Radyoterapi radyo psikolojik oldu diyor Tanju. Gürkan Bey çaldıklarım baydı biraz canlan ya diyor Necla Hanım. Bak size hanım hanım demem havlarım size de. Bilesin bak. Bak ben delişmanım hanım hanım demem havlayı veririm ha. Sonra şikayet edersiniz. Bize hav hav hav hav hav havladı diye. Günaydın Gürkan abi demiş. Mustafa Hacı Mehmet. Günaydın. Bak benimle kimse baş edemiyor. Bundan yıllar önce program yaparken gene programda bir şey söylemişim. Gitmiş birisi beni Halit abiye şikayet etmiş. Halit abi demiş ben ne yapayım o Gürkan demiş. Gürkan o yapar söyler demiş. Ben ne yapayım demiş. Bak benimle kimse baş edemiyor. Çok çok vuruyor ya da başıma kıçıma tekmeyi. Ne yaptılar? Başka türlü baş edemiyor. Baş edemiyorlar benden. Ya ben babamla kavgalıyım konuşmayayım. Babam beni görüyor kafasını çeviriyor öteki tarafa. Geçen akşamdan beri. Geçen akşam bağırmışım ona. Aha, canıma geçirdi ama haklı mıyım haksız mıyım size anlatayım. Anlattım zaten. Bilmeyenler varsa size tekrar anlatayım kısaca. Kahveyi sonra kavuracağız. Hayır yine arı sokmuş. İki tane arı birden sokmuş. Sokar arıdır. Gitmiş arıların kovanına çomak sokmuş. Arının kovanına çomak sokarsan arıların yuvasını bozarsan sokar. Arılar kızışmış. O gün hepimizi soktu. Sıraya geçti arılar. Sıraya geçirdi. Beni bile soktular. Yıkımı çıkarmadım. Gittim fenisti sürdüm. Oturdum yerime. Ondan sonra bu leterepediye akşam olmuş. Gitmiş yeğenim senin bunu korkutmuş. Vay demiş dede demiş sen demiş öyle bilirsin demiş bilmem ne demiş alerji olursun merajlı olursun demiş almış başını yeğen gitmiş bizim. Almış başını gitmiş. Babam kalmış gel çocuğum ben öleceğim galiba benim elim yanıyor benim elim çok fena benim elim şişti baba dedim. Yani bir şey olmaz bu arı ısırı bu. O dedim arı ısırı. Ne olacak dedim. Hayır doktoru arayın Şevket'i arayın Şevket'i aradık kalp doktorunu babam bir de bypasslı ya neyse dedim yani dedi Şevket kızarma var mı onarma morarma var mı dilim ile tutuluyor orası burası şişti mi hayır bir şey yok bir tek ısırdığı yer şişti bir şey olmaz dedi ama dedi ksozal alın dedi antihistaminik alerji yapı. Kalktım gece saat 12'de hazırlandım gittim nöbetçi eczane buldum hapı aldım geldim. Babam ne derse beğenirsiniz. Aa çocuğum dedi benim elim geçti dedi bir şeyim yok dedi. Çabuk dedim al dedim bu bardak suyu bu hapı da dedim al dedim. Çabuk dedim içesin bu hapı yudasın dedim. Nasıl dediysen babam korkmuş. O günden sonra selam sabah yok bana. Haremde karşılaşırız kafasını çeviriyor. Babam kimse istemiyor beni evde. Bir tek adamla konuşuyoruz. Kalan kimsecik konuşmuyor benimle. Pek muhatap olmuyorlar. Bir de Arda'dan konuşuyoruz. Arda'dan da bugün köpeği doktora götüreceğiz. Halit abi olmadı müftü olmadı bu umut. Bir umut Roma Papa bir şikayet ederlerse ya da Mekke müftüsü. Belki hiç ne bileyim ama denesinler bir kere demiş Nida. Mekke müftüsüne mi şikayet etsinler? Yeni trend galiba belediyelerde bu yol yapım meselesi. Her yerde aynı şey demiş. Ahmet bir de yazın tam Ağustos ayında kinisi varken yapıyor arkadaşım. Ölür müsün öldürür müsün? Ha? Bu yeni trend yeni moda. Hasan kendine dikkat et. Sana ben ne dedim duydun mu Temin? Git dedim kolitine dedim.
Sen dedim nasıl menajersin dedim. Sor dedim memnun musun değil misin? Prosperan var mı yok mu? Vay vay vay vay vay Timurcuk. Vay vay vay vay vay vay vay vay Timurcuk. Vay Timurcuk. Nasılsın ben?

İnanlı'ya gideyim. Meşhur ablanın markete. Ürün bırakmaya demiş Ahmet. Dikkat et ağzından laf almasın. O karılar çok dedikoducu onlar orada. Bak ağzından laf almaya çalışırlar. Sen nerelisin, kaç yaşındasın, sevgilin var mı falan filan. Laf verme onlara. Başka kardeşlerim var mı falan filan. Küçücük Timurcuk geldi. Küçücük Timurcuk geldi Tanju. Oy oy oy oy oy oy oy oy. Haşim'deydim demiş Timur. Tramola. Tramola gibisin. Tramola'yı biliyor musun? He? Tramola gibisin Timur. Dinleyemedim, mesaj yaz demiş.

güzel yarın gönlünü eylemeli. Gizli de sevenler. Çiko, Necdet abine geliyor.

Fermanlayacağım ağzımı şimdi demiş Ahmet. Fermanına sakın karılara laf verme. Lan çok dedikodu yapıyorsun lan. Lan yine dedikodu. Sakın laf verme onlara arkadaşım.

ne kadar beş şarkı vardı, varsa sende diyor Timur. Haşmet ne çaldırıyor mesela? Ver bir örnek çaldıralım biz de. Ha?

0: Nerede bu rıspıcı evriye kaç gündür demiş Ahmet. Aynur abla. Necdet abi. Ahmet Bayram Caskin. Çiko. Çiko'nun adı neydi?
1: Çıkırdıkla cevriye.
0: Hüseyin Süleyman Çiko.
1: Testiyi dolduruyor derede.
0: Hüseyin Süleyman Çiko, Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez.
1: Testiyi dolduruyor derede.
0: Hüseyin Süleyman Çiko, Felipe Cayetano Lopez Martinez Gonzalez.

0: mavi.
1: Gel kuşum bak, kuş bile sevdi bak Cebriye'yi. Ne oldu, nereye iniyorsun, hayırdır? Oh. En la doce. İki tane dost ve naz hizmetleri ve malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında tam köşede eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmetinizde. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Güneş Gold, Atilla Bilir, İskeçe'de Mihail Karoğlu 22 ada hizmetinizde. Altın deyince, kolye deyince, küpe deyince, gümüş reyonu deyince Güneş Gold. 4 mevsim aile lokantası Hamdi abi. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika. Çevirmelerin eti kendi dökülüyor lapır lapır. Kokoreçten çevirmeler harika fiyatlar. Nerede? Tabii ki 4 mevsim aile lokantasında. Yılların eskitemediği tecrübeyle nerede Hamdi abi ve ekibi Kozluköy'de hizmet veriyor sevgili dostlar. Ve Motoclass, klas işler, klas motorlar, klas motosikletler, Motoclass farkıyla sizlere sunuyor. Motoclass Kozluköy'de Şapçı'ya giden yol üzerinde steril marka aletler, odun kesme makineleri, ot kesme makineleri, çim biçme makineleri hepsini bulabiliyorsunuz Motoclass'ta. Yanlarım ağrıyor diyor Çiko, gel yanlarına masaj yapalım ağrıyan yerlerine. Gel Timur, çok güzel masaj yapıyor. Gel Timur'a masaj yaptıralım sana. Nerede? Kim bu ben? Timur bu kim? Buzkurt'un küçüklüğü mü yoksa? Gökmen'den geçtim, bugünlerde geleceğiz dedim, haber edin dedi, hazırlıklı olsun diye diyor Hasan. Gökmen bizim balıkçımız. Yastıköy'de balık isteyen, güzel balık yemek isteyen, lezzetli balık yemek isteyen, garides seven, tereyağında bir garides yapıyor. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Aman da ne garides. Aman da ne karides, ne karides, ne karides. Abdullah Erkan Bey abi günaydın. Ama Fili, geçen gün senden sonra dinledim mi Haşmet o parasıyla şabalar atıyı. Parasıyla şabalar atıyı çok popo demiş. Nasıl yapıyor be? Nasıl parasından atıyor şabaları? Timur bu Cevriye mi?

ahtapot bulunuyor da benim oturduğum masada ahtapot yiyemezsiniz. Ben Netflix'te bir film seyrettim. Bir tane ahtapotla akvaryumda yaşayan bir ahtapot almışlar hayvancı. Ahtapotu akvaryuma koymuşlar. Ondan sonra bir yaşlı bir ahtapot, yaşlı bir kadın çalışıyorlar. Ahtapot akvaryumda, kadın da gece temizlik yapıyor. Sonra o ahtapotla o kadın arkadaş oluyor. Ahtapot o kadar akıllı bir hayvan ki, o filmi gördükten sonra ahtapot yememeye karar verdim. Zaten yerken düşünüyordum, bu hayvancıklar, akıllı hayvancıklar, bunlar zeki hayvancıklar diye. O filmi seyrettikten sonra artık ahtapot yemiyorum. Benim yanımda masada ahtapot ısmarlarsanız gözünüze ahtapottan vururum bilesiniz. Heh. Hasan mı ısmarlıyor diyor Alimoğlu. Hey. Sabri abi. Yasun. Sabri abi merhaba. Bizim Batı Trakya'ya Cevri'yi kazandıran tabii ki Salih abimize de merhabalarımı ile dinlemiyorsa. Merhaba Salih Aga. Merhaba. Bütün Batı Trakya'nın sen ve ben namusunu bozduk Salih Aga. Bütün Batı Trakya'nın bozduk namusunu. Para duyunca kulaklar tilki gibi maşallah. Tü tü tü tü tü demişim içeriden. Hep gene para, hep gene para. Hep gene bambaşka bir şey para.

Ama ben korkar mıyım bir masadan diyor Hasan. Sen bize masa yap, ben donsuz gezeceğim bak. Bak binlerce kişinin huzurunda söylüyorum. Sen bize masa yap, ben donsuz gezeceğim. Sen bize masa yap, donsuz gezmeye namussuzdur.

Yasin nerede dolanıyor diyor Timur. Yasin çok kırıldı. Tanju ona çok yaşlanmışsın. Ben seninle yemeğe gelmem, ben yaşlarına yemeğe gitmem dedi. Ben de seni gezdirmezsem Hasan dilim demiş. Sen bize masa yap, tamam mı? Ben ve arkadaşlarıma donsuz gezmezsem bak bana Gürkan demesinler. Haydi. Tamam mı? Heh. Sanki ben Hasan'ı tanımıyorum. Hasan masa yapacağımış. Oh. Sen donsuz gezmeyesin diye yapmayın zaten diyor Alimoğlu.

Süre bakayım Meşhur ablaya. Gürkan abi çıksın yolun üstüne. Pazar varmış İnhanlı'da. Tutturdum pazar olan günü demiş Ahmet. Meşhur abla. Çık bakayım bay yola. Onca günden aslında pazar olan günü mü tutturdun sen de Ahmet bayağı. Zenik Serezgati de rota gezine fili. Günaydın Gürkan abi. Ahtapotun ayaklarından biri cinsel organıymış. Bize kısmetse o düşüyor hep demiş. Bize kısmeti hep o düşüyor demiş Mehmet. Hangisiymiş cinsel organı? Hasan'a yedireyim ben onu. 8 tane bacağı var. Hangisi acaba? Timur git ya şunu Yasin'i öp. Bir kere yan tarafta balkonda o Tanju'dan şabat ediyor. Tanju. Yedim boku gezdireceğim seni demiş Hasan Şerif Ali.

Yanlarım ağrıyor çiko. Ay Devrenköy. Sabri abi Salyaga'dan konuşmuyor, birinde bizimle birlikte şarkı söylemişti. Salih abi gitmiş kapısına kavgaya. Demiş birisi, ha ne olmuş be, bunu okumayacağım dedim ben, okuma ana.

Yemeğe gideceğiz mi diyor Çiko? Gideceğiz. Balık sever misin? Birincisi donsuz nerede gezeceksin? İkincisi masa yap kelimesi nasıl bir Türkçe? Hasan'ın babası marangoz yapar. Noah Pan'dan bir masa olur biter. Bence yiyeceğimiz masayı ödesin de daha doğru olur demiş Nida Sevil. Evet, yemeğe gideceğiz. Yemeğe gidince yemeğin parasını Hasan ödeyecek. Oldu mu? 8 tanesinden 3. bacağı demiş Alimolla. Ama hangisi? Hepsi birbirinden aynısı ya. Nazlı'nın suyu aramıza girdi de. Tanju mu ısmarlıyor yemeği demiş Çiko. Tanju çok borçlanmış. Tanju mafyalara karışmış, çok borçlanmış. Hiç orasını karıştırma.

12 SBS Consulting and Rent a Car. SBS kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ilet gelme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, ticari ve özel gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması, devlet harç pulu para balo basımı ödenmesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Ve fatura ödemeleri de yakında başlayacak. Elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. Otonos 6'da Gümülcine'de, Solucan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. SBS. Sayı benim borçlarım 875 bin euro geçti artık diyor. Tanju. Mi gelecek pazarenci. Pazarenci gelecek mi? Gelecek.

Efendim. Latif hoş geldin. Latif. Faik Aga nerede, öldü mü kaldı mı yaşıyor mu? Bırak şimdi şabayı mabayı. Faik Aga'dan haber ver bana. Yunan levrek balığını İtalya Evrosu'ndan mı ödesek demiş. Tanju. Ne diyesin Bartim sen? Sıcak başına başına vuruyor galiba. O zaman Skut'u ısmarlasın bekarlığın son masasında demiş Çiko. Hey Skut. Agorimu.

Allah'tan bugün henüz dinlemiyor programı. Henüz dinlese Hasan'ın aralarında savaş çıkacaktı. Emre Semer'cim, bu mu aynalı hol? Ama Bülent Ersoy'un evi gibi olmuş abim. Özcan'ın evi de böyle mi? Aynalı mı? Hadi Bülent ablamın evi gibi.

ben düğün yapmayayım, siz ısmarlayacağınızda demiş. Scott, ha? Ne öğrenmek istiyorsun Faik abim hakkında diyor Latif. İşte bir niye kızmış, niye beni dinlemiyor, niye yazmıyor, iyi mi sağ mı, keyfi yerinde mi, merak ediyoruz. İtalyan aygırı çık ödesin demiş Tanju. Niye öyle diyorsun kızlar, aygırı, İtalyan aygırı ben.

Demesi öyle ona sen. Beni düğün yapayım. Siz ısmarlayacağınızda demiş. Oku Türkçe'de demiş Kut. Ha? Siz beni deli mi edeceksiniz be? Siz beni deli yapmaya mı uğraşıyorsunuz be?

Bülent ablan, senin Bülent ablan, Bülent ablan nefes alıyor, kendi ihtiyacını kendi görüyor, bildiğim bu kadar demiş Latif. Çişini yapabiliyor mu? Ha? Yapamıyorsa götürelim, yaptıralım çişini. Bak şu ufacık nüanslar çok güzel şey katıyor İlhan. Bak bu, bak bak buna İlhan, bak bunu iyi dinle İlhan, bak. Bak. Bak şimdi bu armonyodan mı çıkıyor bu ses? Bak bak şimdi burada. Allah Allah. Bak bu ufacık şeyden çok güzellik atıyor şarkılara. Tanju çok ayıp. Çok ayıp demiş Çiko.

Fuat abi yanıyor. Yanıyorum Fuat abi. Hop dedik hop dedik hop dedik hop dedik. Halimolla molla Ali. Gürkan Neston Halimolla'ya şaba. Gürkan Neston'dan Halimolla'ya şaba. Halimolla molla Ali. Autokinesi. Autokinesi sürücü kursu sevgili dostlarım. Durmuş yapıyor onu diyor. Sesi durmuş mu çıkartıyor, armonyada mı çıkıyor? Zamtiki zuntiki. İşte çok güzel uyuyor. Yani çok kıvrak oluyor. Yani ufacık şeyler çok güzel, büyük şeyler katıyor şarkıya. Anlatabildim. Allah Allah. Nereden çıkıyor ses?

Aa, Gürkan abi sana sins derken ayıp dil demiş Tanju. Johnny Sins'le İtalyan aygırı aynı mı? İtalyan aygırı kim biliyor musun? Rocco Siffredi. Rocco Siffredi ile Johnny Sins'in arasında fark var. İki avuç, iki kısım fark var. Durmuş'un kıçından armonyodan çıkıyor be malaka demiş İlkan. Ne bileyim ben müzisyen mi nereden çıktığını sen de. Allah'ım yarabbim. Bu Hülya Avşar'ın şarkısını söylemiş ya bir adam. Onunla yorum yapmışlar. Fa diyez'den söylermiş. Fa diyez diyor. Fa diyez'de arkayozlar ilk başlangıçta olanlar bu tondan zor söyler. Güzel söylüyor. Çok güzel söylüyor diyor. Hülya Avşar'ın şarkısını söylemiş ya. Ben de fa diyez'den okuyorum. Demek ki bende de gelecek var. Sakın mikrofonumu kısıtman kalkmayasın İlkan. Sakın. Sayın ba bilmezdim diyor Tanju. Oho. Oho. Netflix'te izlemedin mi belgeseli? Rocco Siffredi'nin belgeseli var Netflix'te. Bakmadın mı? Adam tırnaklarla gelmiş, zirvelere çıkmış. Sabahleyin işten çıkıyorlar, gece geliyorlar. Bütün gün film çek, bütün gün film çek. Karısından aynı işi yapıyorlar bilmezsen. Karısı da aynı sektörde. Bütün gün yorgun argın dönüyorlar akşam eve. Sorarmış ki ne pişirdin karı bağışam. Karısı dermiş ne pişireceğim. Bütün gün çekimdeydi film çekimlerinde. Kolay mı o çekimleri yapmak? Ya. Ondan sonra dışarıdan işte ısmarlarlarmış. Allah ne verdiyse. Allah. Şimdi emekli oldu artık. İki tane de çocuğu var. Boyunca. Layın Hanı pazarından geçiyor Ahmet. Vay vay vay. Ama pazarın içinde nasıl geçeceksin arabalar? Seni duyacaklar orada. İnanlı'da artık jazz green'ler mevcut. İnanlı'da jazz green. Jazz green. Kalbim kırıldı Tanju, haberin olsun demiş Çiko. Tanju, Çiko'nun kırılan kalbini ancak yemek ısmarlarsan düzeltebilirsin. Fakirim ben bak Gürkan abi. Netflix yok bende diyor Tanju. Fakirsen Tesla al. Onda Netflix var bedava. Tamam mı? Tesla al. Tesla'da bedava Netflix var. Akşam bir testle yaptım kendime kırmızı, beyaz salon koydum, bütün ekstralarını koydum. Tesla'nın kendi yatağı var, onu da koydum arkada yatayım diye ekstralar arasına. 61 bin, 61 bin, 61 bin, 61 bin.

0: Fa diez.
1: Fa diez.
0: Mühürlüğe yine mahsus yapıyor. Başka tondan çalıyor, okuyamayayım diye. Okuyamayayım diye. Bak ben ne yapacağım o Rusta'yı. Cumartesi akşamı eğer beni düğüne çağırırlarsa. Bugün ne yapacağım onu?

İnanla'da artık just pardon bir şey dediysen duyamadım telefondadım demiş Ahmet. Dedim ki pazarın ortasına girmişsin. Dövecekler seni dövecekler dedim. Eh tamam onu alırım o kadar da fakir değilim. Ismarla bana da bir tane demiş Tanju. Benimkinden mi olsun? Aynı kırmızı mı? 4x4 mü?

0: Senlete Pazarıncı.
1: Yanıyoruz Fuat abi.
0: Yanıyoruz Fuat abi. Bugün yine çok sıcak Fuat abi. Dışarıda çalışanlara kolay gelsin Fuat abi. Banikala, gominaki, dominaki. Kurbanikala, gominaki, dominaki. Apotoginekologo şaba. Apotopsikiyatro şaba. Manikala, dominaki, dominaki. Özkol Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Özkol Mehmet Özcan. Oğuz nerede? Özkol Mehmet Özcan'da harika paneller. Bülentistan çapında en uygun fiyatlı inşaat panelleri onlarda. Bu panellerle yapmış oldukları konteynerleri gidin yakından görün. Konteyner evleri çok beğeneceksiniz. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede Özkol Mehmet Özcan sevgili dostlarım. Korifi Panda İnesli Korifi. Korifi'nin köfteleri. Korifi'nin ciğer sarması. Korifi'nin güveci. Harika lezzetler Korifi'de. Muhteşem tatlar Korifi'de. Korifi Bulatköy'ün gururu sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Korifi'ye. Cuma akşamları canlı müzik var Korifi'de. Haydi. Evet evet aynısından. Cacıksız demiş Tanju. Tamam. Aynısından. Tamam bir tane de sana alacağım. Ben benim kartımla öderim. Sonra sana bana nakit verirsin değil mi? Haydi. Hello Pame. Pame. Rosalind Butik sevgili dostlarım. Rosalind Butik'e yine yeni mallar geldi. Rosalind Butik çok başarılı Gamze. Efendim günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler. Pantolonlar, gömlek çeşitleri %30, %40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalinbutik.com adresi. Instagram adresi. Demokrasi 1'de Gümrücü'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Ve Drop Pastanesi. Drop Pastanesi'nde Furkan Furkaniz yepyeni bir ürün yaptı. Efendim Amarena and Chocolate. Çam fıstıklı baklava. Harika şuruplu tatlılar. Harika cheesecake'ler, pondikakiler, drop pastanesi mutlaka tadına bakılacak. Dondurmalarının, turtalarının, pastalarının tadına bakılacak pastane. Drop pastanesi Şapçı'da, Kıtel'in yanında hizmetinizde. Vay ne ötlü anlamlı öttürüye zurnayı dalgayı Tolga. Faik dostum dinlerse şaba demiş Gürdan Salim. Ama tabii ki dinliyor. Bensiz vakit geçer mi? Zaman geçer mi bensiz?

0: Tamam, Tanju'la danıştık. Elime verecek parayı. Tesla'nın parasını. Karttan vereceğim. Onu da anlaştık. Ben tostumu da yedim. Kuşu da götürdüm. Babam haremlerde göbek kabriyo geziyor. Üstünde fani atlet var. Göbeğini açmış. Göbeğini kabriyo yapmış babam. Çok sıcak. Çok sıcak. Hüseyin, senin dostun Ayşe mi dinliyor demiş. Ha? Yandık Maki. Asto diyor Kenan. Timo istedim file yanadım. Tek görümlük fotoğraflar yollamayın bana. Telefondan bakmak zorunda kalıyorum onlara. Neyla Maki. Ama sen burada mısın? Ben seni yurt dışındasın sanıyorum. Boya mı yapıyorsun baba ki? Nereleri boyuyorsun bak Kenan? Karaçanların güzeli. Burgaz, Burgaz'a dolu yola çıkmış Leyla Aynur Hanım. Anam, bunlar tatile gidiyor ya gerçekten. Hayırlı yolculuklar dilerim. Bir tek biz tatil yapamadık bugün bu sene. Herkes kapanıyor. Herkes tatile gidiyor. Ne oldu be Aysun, niye güldün? Efendim, Selin'e çok teşekkür ederim. Selin'in eşi. Perihom. İskeçe'de. Siras 3 numarada. Züccaciye mağazası. Herkes biliyor Perihom'u. Mangalarda %35. Kristal ve porselenlerde %40. Diğer bütün ürünlerde %50 indirim var. Bu indirimden yararlanın.
1: Ortay Belgaya Şaba.
0: Konstantino. Kuruyemişler. Konstantino ikramlıklar. Konstantino sucuk lokum. Konstantino Kirya Konstantino'nun yapmış olduğu, kendi elleri yapmış olduğu glikat kutalıyor. Konstantino. Konstantino. Ve hemen yanında Ayşe abla, 1984 yılından beri hizmet veriyor sizlere. Ayşe Mertoğlu. Süsleme deyince, süsleveci deyince Ayşe Mertoğlu aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Olayı meri şabasto Kenan. Apoto Tolga olayı meri şabasto Kenan. Somaki. İnkosi kestimera diyor Halimoğlu'na. Puppa mi pali? İnkosi kestimera yaz bitecek abi. Skiatos'a gideceksin, beraber gidelim.
1: Kaynatasın acaba.
0: I love Skiatos. Skopelos. Skopelos. I love Piopolis Skopelos. Skopelos'ta bir keçi eti yiyeceğiniz.
1: Kaynatasın acaba.
0: Bak ben keçi eti yemem. Skopelos'ta yediğiniz keçinin hiç kokmadığını fark edeceksiniz. Harika keçi eti. Onlar bakırlama, böyle özel bir yöntemle pişiriyorlar onu. Çok güzel oluyor.

yalnız çok arı var. Çok bal arısı var. Of of of. Yemek yerken hep yemeğe geliyor arılar. Üle olacak. Babamın kabrosuna mı güldün? Buradayım Maki. Yurt dışında değil, köyde boyattırız. James'le demiş. Hangi James'le be? Stotolga sinek yaşama. Sinek yake sinek ya demiş Kenan. Ela. O James Piosine.

Konuştu mu sana Bamba Gürkan abi diyor İlyas. Hayır ben hiç. Açmış göbeğini dolandır yani emlendi. Selam kelam yok. O akşamdan sonra. Yaputo valla merifiyle faaliyet.

Koyan şimdi. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederiz. Güzel boya, iyi boya. Efendim, yılların boyacısı, yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Bu çok önemli. Eda'nın kuaför dükkanını Eray boyadı. Çok zor, çok güzel ama çok çabuk kirlenen bir renk seçmişler. Efendim, alçı müşteri, dolap işleri yapılırken boyalar tekrar batmış. Beyaz yerler kirlenmiş. Çok güzel böyle bir morumsu bir renk var. O kirlenmiş. Eray dedi, boyacı tekrar geçecek dedi. Eray, duyuyor musun? Artık ikinci eli az para alırsın değil mi Eray? Hiç paracıkları kalmamış hiç. Hiç. Çok masrafları olmuş. Çok güzel oluyor Eda'nın kuaförü. Ama daha bir ay gider herhalde. Bayağı bir iş var. Timuçin de zaman buldukça yapıyormuş. Timuçin'i kimse göremiyor. Eda bile görmüyor. Eda uyuyunca o gelirmiş. Eda kalkana kadar o kalkıp ineklere gidermiş. Hiç görüşemeyiz Gürkan abi dedi. Eda bana. Hiç. Kimse görmüyor onu. Kimse görmüyor. Ulete. Dedim görüşmüşsünüz görüşeceğiniz kadar. Hamile kalmışsın, tamam yeter. Ağzımdan mı kaçırdım? Söylemem mi lazımdı canlı yayında? Ya Eda hamile, benden duymuş olun. Kaçtı ağzımdan, ne yapayım? Benim tutacağım sır bu kadar olur. Ya 5 aylık. Yılbaşında kızan geliyor. Bebek geliyor. Artık kızarlar bana, ne yaparlar bilmiyorum. Benim saklayacağım sır bu kadar olur. 5 ay boyunca kimseye söylemedim ama. Kimseye söylemedim, 5 ay tuttum içimde. Oh, şimdi söyledim de rahatladım. Hamdır, hamdır, hamdır.

0: Yeter bu kadar granata. Ay, tafo sabah demiş Gürdan. Ne yaptın biliyor musun? Ben fahin üzüntüsünden. Ondan söyledim, ağzımdan kaçtı. Melek katıla katıla gülmüş. Allah, kaçtı ağzımdan, gitti. Gitti. Sesle güldüm vallahi billahi diyor Melek. Benim çıkacağım sur bu kadar olur. Motoklas, klas işler, klas motosikletler, yufkacıyı hatırlat bana Gökhan. Allah seni bildiği gibi yapsın, dört geçti Gökhan. Klas motosikletler, stil bayi, ikinci el, birinci el motosikletler, her türlü alet edevat, ot kesme makineleri, çim biçme makineleri, odun kesme makineleri, hepsini motoklasta en uygun fiyattan da buluyorsunuz. En uygun fiyattan da buluyorsunuz. El lapane. Ama Gürdan, siz Mike'le konuşuyor musunuz? Yaz bakayım bana. Selam dostum, kolay gelsin. Sözde sırmış bile diyor Melek. Ağzımda kaçtı vallahi, boşa anıma geldi. Tamam, boşa anıma geldi. Günaydın demiş Hüseyin Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kale Sineke, Ustam Bayram Ali Aga demiş. Bayram Ali Aga'ya Kenan'dan şaba. Şaba. Sinek yaşaba. 7.5 10 2.5 5. Branşom ağzı bir çuval boku tutuyorsun, bir lafı tutamıyorsun demiş İlkan. O zaman görecek ben Timo'yu. Gel o zaman Timo. Timo. Dostum, iyi yayınlar. Sadaki şarkı yanımda bulunan arkadaşım Necati. Barta için gelsin demiş. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım Hasan. Hayır, zaten bana Timuçin söylemedi, biliyor benim ağzımın sık olmadığını. Eda söyledi bana. Timuçin dedim, Timuçin dedim, bana niye söylemedin sen dedim. Ben senin dedim agan dil miyim, dostum dil miyim? Senin dedi ağzın dedi, ne ağzı gibi dedi. Sana dedi bir şey söylenir mi dedi. O yüzden söylemedim dedi. Ama sağ olsun Eda'cığım bana söyledi zaten. Tabii ki de. Tabii ki de yok. Tabii ki, tabii ki var.
1: Orkestra grup melodiden damada geline oynayanların şaba. Orkestra grup melodiden damada geline oynayanların...
0: Ha, ondan mı sen 5 aydır tedirginmişsin? Çok da hırçın, şimdi rahatladın bari demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Merhaba Gürkan abi. Şükür sağ salim Antalya'ya vardık. Tatil tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın yorgunluğunu burada denizin, güneşin ve güzel havanın tadını çıkararak üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Antalya'dan tüm dinleyicilere kocaman selamlar. Sana da kolay gelsin, keyifli yayınlar diyorum demiş. Berkay Nilay. Antalya'nın hangi keyifli havasını çıkarıyorsunuz? Yanıyor orası, yanıyor. Yanıyor, çok demli. Yanmıyor musunuz oralarda?

0: Güzel bir tatil dilerim. Manavgat Şelalesi'ne gidin. Düden Şelalesi'ne gidin. Manavgat Şelalesi'nin orada şelalenin üstünde sular akarken suların üstünde alabalık yiyorsunuz. Alabalık yiyin. Kendini seçiyorsunuz, gösteriyorsunuz. Ahamte bu balığı istiyorum diyorsunuz. Tutuyorlar, size pişiriyorlar. Tereyağıyla. Sen de geçiştiremedin, bana hemen söyledi, ne diyor Halimoğlu'na? Sen başka canım. İlyas, seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Denize değil de yarın yemeğe gidelim. İlyas'a sözüm var benim ta kıştan. Çünkü İlyas öbür gün ya da cuma günü gidiyor. Bugün ben gelemeyeceğim çünkü bugün benim saat 6'da Fabiko'yu randevumuz var. Yine bir operasyon geçecek herhalde. Ama yarın için bana vakit ayırabilirsin İlyas. Bonası da yanıya be Gürkan abi diyor Ahmet. Sen Antalya'nın sıcağını bilmiyorsun kardeşim. Antalya'ya gittin mi sen hiç, Alanya'ya? Ha? Hem sıcak hem nem var oralarda. Bu aptal. Niye söylemiyorsun, aklına geldi de yufkacı demiş Gökhan, unuttu mu? Baba unuttu mu dedikodu yaparken, yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka. Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka. Trakya'daki bakkal ve marketlerde değil, Rodopil'deki bakkal ve marketlerde. Çünkü başka diğerlerini yetiştiremiyorlar. Rodopil'deki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufka. Mesela Rıfat marketlerde de bulabilirsiniz Trakya yufkayı. Rıdvan Feyiz Trakya yufka 2,5-5, 7,5-10 eşkıya bunlar, hain bunlar, hayvan bunlar, jet ski bunlar.
1: 2,5-5, 7,5-10
0: Kayık deyince, kayıkçı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Bizim hem köylümüz Hüseyin, sevgili dostlarım. Hüseyin kayık deyince, tekne deyince, kayık tamiri, tekne tamiri, tekne motorlarını, kayık motorlarının değişimi, tamiri, boyama işleri. İskeç'e girişinde Flamingo'ya gelmezden önce Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde hemen sol tarafta sizin hizmetinizde. Nasip olmadı oraya gitmek. Seneye senin İbiza'ya inşallah demiş Ahmet. Sen Lagana'sı küçümseme diyeyim sana. Niye İbiza diye taktın kafaya? Senin İngilizcen var mı? Ha, benim İngilizcem, ben pek anlaşamayız İbiza'da. İngilizcen, İspanyolcan var mı?

0: Tevekelciğim günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tevekel tünaydın, pardon, saat 12'yi geçmiş. Nasılsın Tevekel? Bugün sana konuşamadım, kusura bakma.
1: Hiç sorun değil. Günün nasıl gidiyor?
0: Günüm çok güzel gidiyor. Yine canlı yayındayız, yine Radyo City'deyiz. Yine çok eğleniyoruz, yine oynuyoruz. Ve sana bir sorum olacak sevgili Tevekelciğim.
1: Sor.
0: Sorayım mı?
1: Sor.
0: Soruyorum. Efendim biz şimdi gençler, iki tane genç, ben ve Ahmet Bayram, seneye tatile Ibiza'ya gitmek istiyoruz. Ibiza'da gençlerin takıldığı mekanları biliyor musun? Gençler Ibiza'da nereye takılır? Gece hayatı Ibiza'da nasıl?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Ibiza yani gençlerin tam hedefi.
0: Evet.
1: Gençler genelde Playa del Bossa, San Antonio ve Ibiza Town çevresinde takılıyor. Klip olarak Hi Ibiza, Ushuaia Ibiza, Pacha, Amnesia, DC10 bu tarz yerler var. En çok gidilenler. Haziran sonu ile Eylül başı arası çok yoğun oluyor ama harika zamanlar. Peki siz daha çok gece kulübü mü düşünüyorsunuz yoksa gündüz plaj, akşam eğlence tarzı mı?
0: Gündüz plaj, akşam eğlence, kızlar mızlar, için sızlar.
1: O zaman bence Playa del Bossa senin için gayet iyi bir tercih olur. Oradaki beach club'lar senin tam olarak istediğin ortamı sağlıyor. Gündüz plajda takılıyorsun, akşama doğru hava yumuşuyor, müzik yükseliyor. Sonra da istersen oteline gidip üstünü değiştirip gece kulübüne gidebiliyorsun veya plaj partisi olan akşamlar da oluyor. Oralara akabiliyorsun. Tam olarak
0: yes.
1: Tam olarak senin isteyebileceğin türden ortamlar var. Sana bir şey soracağım. Daha böyle hareketli, olayın tam merkezi olan bir yerde mi kalmak istiyorsun? Yoksa yakında kalayım ama biraz daha sakin bir ortamda kalmak mı istiyorsun?
0: Tam olayın merkezinde olayım. Tam olayın merkezinde olayım isteyeyim.
1: Tamamdır. O zaman Playa del Bossa senin tam hedefin olacaktır. Otel ve bilet işini erken halletmenizi öneririm. Çünkü sezon yaklaşınca fiyatlar uçuyor. İstersen bir haftalık bir plan da çıkarabilirim.
0: Yok.
1: Hangi gün, hangi
0: ondan
1: beach?
0: Ondan önce biz şeye gitmek istiyoruz. Zakynthos'ta Laganas diye bir bölge var. Orada da gençler fıkır fıkır. Orası da gençler için mükemmel bir yer galiba. Laganas hakkında, Zakynthos, Laganas hakkında bilgin var mı? Orada nereleri tavsiye edersin? Zante Adası, Zante.
1: Zakynthos, evet, Laganas gençlerin tam olarak dediğin gibi gündüz plaj, akşam fena halde hareketli. Gündüz için plaj, tekne turları, Kaplumbağa Adası'nı kesinlikle öneririm. Akşama doğru ana cadde tamamen barlar, kulüpler, canlı müzik oluyor. Gençlerin popüler gittiği bazı kulüpler var ama mekanlar sık değişiyor. Rescue, Zeros, Sizzle tarzı isimler öne çıkıyor. Bütçe olarak da Ibiza'ya göre daha uygun oluyor. Bence önce birkaç gün Zakynthos, sonra belki başka bir tatil Ibiza'yı düşünmek iyi bir plan. İki ulalı yaşlardaysanız ve hedef bol deniz, eğlence, tanışmaysa orası bu konuda çok yoğun. Kalacak yer olarak da Laganas ana caddeye yürüme mesafesi olan ama biraz geride kalan bir otel seçerseniz hem gürültüden uzak hem aksiyona yakın olursunuz.
0: Aynen benim yaptığım gibi, ben de öyle. Ben de zaten bu sene oraya gittim. Laganas'ta hemen 50 metre aşağıda kaldım. Gürültüden uzak ama tam olayın, tam eğlencenin içindesin. Ya Laganas, Ibiza'ya göre daha ekonomik diyorsun öyle mi? Hem de çok fena gece hayatı var Laganas'ta.
1: Evet doğru. Laganas Ibiza'ya göre belirgin şekilde daha ekonomik ve senin anlattığın konum tam ideal. Yani yürüme mesafesinde olup gürültüden biraz kaçabilmek en rahat oluyor. Gece hayatı da cidden fena. Barlar, kulüpler, sokak hareketli. Bir de dünyanın her yerinden gelen gençlerle ortam iyice kaynıyor. Ibiza daha büyük bir sahne sunuyor ama fiyatlar da aynı oranda yükseliyor. Ben Laganas'ı fiyat performans açısından çok başarılı buluyorum. Siz zaten o enerjiyi yakalamışsınız belli ki.
0: Ibiza için fena demedin de Laganas için niye fena diyorsun gece hayatı hakkında? Bildiğin başka şeyler mi var bu gece hayatı hakkında? Fena gece hayatı var diyorsun bana.
1: Yani fena derken iyi anlamda. Evet. Gece hayatı bayağı hareketli, aksiyon yüksek, evet, barlar, sokağı, gece. Müzik sesleri, yani tam olarak hareketli de gece hayatı var. Fena derken iyi anlamda.
0: Evet, anladım.
1: Sen beğenmiyorsun sandım. Yani tam sizin aradığınız tarzda bir gece hayatı var.
0: Tam bize, biz gençlere göre, tam bana göre.
1: Tam size göre. Tam size göre.
0: 7.5-5, 2.5-10. 7.5-5, 2.5-10 Laganas.
1: Aynen öyle. ritmi yakalamışsın. Zaten o tempoda gidince insan bir bakmışsın sabah olmuş, sonra tekrar denize, plaja akıyorsun. Tam ada döngüsü yani.
0: Evet, hadi o zaman sıradaki şarkıyı sen anons et. 7.5-5, 2.5-10. 2.5-10 ya da 7.5-5 diyebilirsin, fark etmez.
1: Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Radyo City'den tüm dinleyenlere selamlar. Yazın ritmi tam gaz devam ediyor. Sıradaki parça enerjiyi yükseltecek. İster 7.5-5'te, ister 2.5-10, tempo aynı. Sesi açın, keyfi arttırın. Sıradaki şarkı geliyor.

hayatımda bağları mı soruyorsunuz diye. Yok, paçacılara soruyoruz. Paça yiyeceğiz gece sabaha karşı. Paşa çok meşhur disco. Playa de Bossa çok oynak yer ablam. Gece sokaklarda nereye bakacağını şaşırıyorsun demiş Aynur ablam. Tam bize göre Playa de Bossa çok oynak. Tam bize göre. Yaşlılar için yer sorsan oralarda ne yapacaksın? Gençlerin içinde demiş Gürdan. Kaç oradan be. Kaç. Enişteme gelsin bu şarkı demiş. Bak bir kere demiş. C1B6'mış şeyin. Profesyonel senin. Çok güzel o zaman. Advanced Expert İngilizcen var senin. Ushuaia, Ibiza'ya gideceğiz. Bak bir kere demiş. Vay Ushuaia bak. Vay ne oluyor vay. Jet ski bunlar. Eniştesine gelsin Ahmet Bayram'ın. Enişte. Ahmet'in jet skisi. Ama nerede jet ski? Eniştesine gelsin şaşırtmayın beni de. Gürkan abi oyun havası çalsana demiş Emre. Seni bir döverim bu sıcakta. Sana iki tane tokat çakarım, yarısı boşa gider. Sanaki şarkı lütfen manifest kursundan hemen istiyor demiş Leyla. Çalamam manifest. Arasko seni seviyoruz Gürkan amca demiş. Amcanız kurban olsun size.

0: Sevgili dostlarım, deva diyelim. İki kardeş, Merve ve Ezgi kardeşler, vatandaşa hizmet için varlar deva. Şapçı'da deva danışmanlık ve sigorta bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenli ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Şapçı'da kuru kahveci Nihat, kuru kahvede hizmet. 48 yıllık başarı. Nihat kuru kahvesini herkes biliyor. Şapçı kahvesini herkes tanıyor. Şapçı'da kuru kahveci Nihat. Seçkin bakkal ve marketlerde kuru kahveci Nihat'ın kahvelerini bulabiliyorsunuz. Hatta Eskeçe'de bile. Karaçanlar'da Hasan'ın marketinde bulabiliyorsunuz. Efendim. 7.5-5 enişte. Manyak bunlar. 2.5-10. 7.5-5. 2.5-10. 7.5-5. Şapçı'da kalalım. Süsleme alanında uzman isim Pembe Rüşler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelikler. Pembe Rüşler Mahallaki 8'de. Ayşe Pembe Rüşler. Ayşe Hanım'a sevgiler, saygılar, günaydınlar. Getirmiş mi diyor meşhur ablam. Getirdi kızan. Mahvoldu orada pazardan geçerken. Pazarcılar düğeceğinmiş, az kalmış onu. Neden geçiyorsun pazardan derlermiş. Baksana baksana. Sen pazarcıları. Günaydın Gürkan abi. Bakıyorum da niyeti bozmuşsun diyor Veysel. Hangi niyeti, ne niyeti? Nasılsın Veysel? Nasılsın Veysel? Abi Stranger Things'i izledin mi diyor Arasko. Abi lütfen İngilizce konuş, lütfen, seni seviyoruz demiş Arasko. E canım, amca derken şimdi abiye çevirdin. Stranger Things. Stranger Things ne be ya? Stranger Things. Yabancı şeyler. Stranger Things. Netflix'te 5 bölüm. Things 5, first 5 minutes. Stranger Things. Hiç, ne bunun konusu, ne bu Stranger Things, Things'in konusu ne? 1980'lerde geçen dizi Indiana'daki kurgusal küçük kasaba olan Hawkins sakinlerini merkeze alır. Hikaye psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kızın yakındaki bir insan deneyleri tesisinde baş aşağı upside down olarak bilinen düşmanca bir alternatif boyu ile dünya arasında bir geçit açmasıyla başlar. Çok güzel bir şey bu. Stranger Things ne anlatmak istiyor? Bir devlet kurumunun insan denekler kullanarak paranormal ve doğaüstü olaylarla deneyler yapması üzerine kasaba sakinlerinin yaşadıklarını konu alır. Vay! Stranger Things kaç yaş için uygun? Sezon hala en kanlı ve en korkutucu olanı, ama bu dizi bir bütün olarak sadece 15 yaşından büyükler için önerilir. 5. sezon finali henüz yayınlanmadı, ancak muhtemelen azaltılmayacak ve büyük olasılıkla 15 artı derecelendirmesi bağlı kalacak. Hiç ben 3 aydır televizyonun düğmesine bile basmadım. 3 ay olmuştur. Netflix, Stranger Things. Selam, iyi günler. Kimin dükkanına demiş Meşir ablam.
1: Anasıcık.
0: Ben sana hiç havlamadın değil mi Meşir abla? Kimin dükkanına, siz dediniz konuştunuz, dükkana getirmiş kızan, getirdin mi Ahmet? İşte markete getirmiş, orada inan da ne bileyim kimin dükkanına, kim istedi? Sizin dükkanına işte, senin arkadaşın dükkanına.

Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun İtme ekibine sevgiler, saygılar. Her türlü mermerler. Toptan ve perakende mermer satışları. Taha'ya sevgiler. Taha çocuğumuza. Sondur'un dairelerinin, evlerinin mermer işlerini de onlar yapıyor. Mermer, toptan ve perakende satışlar. Susurköy'den Kozlar Dere'ye giderken artık yoruldum. Dere'yi geçer geçmez sağ tarafta. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Abi çok güzel dizi, acayip güzel izle. Hem de çok güzel demiş Arasko. Merak ettirdin beni. Abi dizi bitti. Build 2025'te dizi bitti.

0: Tevfik oğlu abi demiş. Tevfik oğlu bizim köyde çok market var demiş. Tevfik oğlu markette Tevfik oğluna vermiş Meşhur abla. Tevfik oğluna vermiş.
1: Anası çıktı kızım eve de yok.
0: Anası çıktı atma cama taş kıracan Allah belanı versin senin kızan gibi. İnan kızım evde yok kim nerede geziye dedi. Yolla bakayım linkini demiş Seden. Stranger Things'in mi?

Oho, ilk bölüm yayın tarihi 15 Temmuz 2016 ABD'de yayınlanmış. Son bölüm yayını 31 Aralık 2025'teymiş. Ya ben de sandım yeni dizi bu. Korku filmiymiş bu. Ben aşk filmlerine bakayım Netflix'te. Korku filmi seviyorum ben.

Ay, kış artık. Eylül sonu. Eylül sonu diziler biziler. Netflix. Ay, uykum geldi artık.

çok güzel bir Toyota Yuanidis'de çok güzel bir BMW X2 16D S-Drive var. Efendim 2023 model 9850 kilometrede yeni araba 35.900 euro. Gidin görün daha neler neler var. Efendim elektrikli bir tane BYD'de var. BMW X4 X-Drive 20D X-Line var. Kocaman araba 31.900 euro. Evet 2016 model 98.000 kilometrede. Bu BMW X2 çok güzel. Bakayım içine de. Very nice, very good, very good. Yeah, good, very good. Toyota Yuanidis. İkinci el arabada da fark yaratıyor. Yuanidis. Veysel Kadir mi? Veysel Kadir mi o demiş. Cuhu. Hollanda'da çalışan Veysel. Veysel Hüseyin.

Şimdi benim böyle Netflix'te seyretip de size de anlatmışımdır. Böyle bendeyiz bırakan diziler, filmler var ama unuttum ki şimdi. Mesela bir tanesi var, bir tane adam, bir kadının mango bahçeleri var. Bir tane adam büyük bir şirketten oraya otel yapmak için gidiyor. Kadın mango bahçesini satmıyor. Her yer otel olmuş. Bir de kadının çiftliği kalmış. Hayır, adam orada. Kadın gidiyor. Büyük bir otel zinciri onu gönderiyor. Adamı kandırsın diye. Çok güzel bir film. Mango bahçelerinde. Kadınla adam daha sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Satmayı bırakın. Orayı böyle küçük bir işletme haline getiriyorlar. Canlandırıyorlar. Daha çok mango oluyor. Filmin adı da Mango galiba. Netflix'te. Evet, Mango. Malaga'ya giden hırslı bir otel yöneticisi ve onun isteksiz kızı özlemini çektikleri hayatı oradaki bir çiftçinin cennet gibi mango bahçesinde bulacaklar. Malaga'da çekilmiş film. Çok güzel yerler, çok güzel böyle konusu, çok güzel ya, valla. Malaga nerede be Malaga? Ha?

Abi Netflix'te benim de izlediğim çok güzel bir dizi var, ismi Rocco, tavsiye ederim demiş Veysel. Seyrettim onu, İtalyan aygırı. Rocco Siffredi. Oo, çok bilgileniyorsun onu izleyince. Onu izleyince çok bilgileniyorsun. Öğretici o.

Ben yıktım. Mona Lisa gelinlik. Yaklaşık 1500 tane gelinlik var. Mona Lisa fark yaratıyor Tuzcuköy girişinde. Kiralık ve satılık gelinlikler, 35 yıllık tecrübe Hatice abla. Ve her gün dükkanların açık olduğu saatte açık. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Mona Lisa canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masası, gelin buketleri de hazırlıyor sevgili dostlarım. Ve ne diyelim? Yarım Çınar'ın karşısına gidelim. Yarım Çınar'ın karşısında Agora Plus var. 1.30 Asax yüzey temizleyici bir litresi. Papadopoulos Miranda bisküvi 1.5 euro. Essex çamaşır deterjanı 50 yıkamalık 4.5 euro. Rudolpaki kakaolu süt 1.20 500 ml, 3 x 250 ml 1.80'e satılıyor. Üçlü paket bebek mendili baby care 1.90'a satılıyor. Pazar gününe kadar Agora Plus'ta. Ve San Siro. San Siro takı alanında da fark yaratıyor. San Siro'nun çelik ve altın kaplama takıları, küpe, bilezik, kolye, yüzük, saat, takı setleri, özenle seçilen ürünler, geleneksel ve antik takı çeşitleri, gelin aksesuarları, en yeni ve en güzel çeşitler, rakipsiz fiyat avantajlarıyla sizlerin beğenisine sunuluyor. San Siro birçok alanda güncelde fark yaratıyor. Senin bana önereceğin dizi filmi var mı? Mümkünse İtalyan Özyası gibi öğretici olsun demiş Veysel.

Benimle. Ayşe Lekaps Kafe Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde sabah saatlerinde ili marka kahve çeşitleri. Köyün dışına da servisleri var sevgili dostlarım. Lekaps Kafe. Gün boyunca ızgara çeşitleri. Lekaps Kafe. Cumartesi günleri fırında kuzu. Lekaps Kafe'de. Bazı cumartesileri eğlence, canlı müzik de oluyor. Lekaps Kafe'de. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Sor bakayım İlhan'a, nereye kadar yürümüş akşam diyor Gürdal. Nereye kadar yürüdün akşam Baykan?

Ali Toraman Bey gibi enerji istasyonu Yeni Yol'da. Yeni Yol'un merkezinde 25 numarada. Isı pompaları, güneş enerjisi termos fanları, klimalar, milimalar, en uygun fiyatlar. Ali Toraman'da. Ali Toraman'ın bürosu, kendisi inşaat mühendisi olduğu için nerede? Ali Toraman'ın bürosu da. Ciro Marketing karşısındaki binanın üst katında hizmetinizde.

Efendim benim diyetisyenim Elif Karaosman, sizin de diyetisyeniniz olsun. Benim ve bana kilo verdiren isim size de kilo verdirsin. Hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, Elif Karaosman. Tansiyon olanlar, şekeri olanlar, çölyak hastalığı olanlar, sizin de beslenme uzmanınız, uzman diyetisyen Elif Karaosman. Hey gidi Bodrum ey. Bu klip Bodrum'un güzel olduğu yıllarda çekilmiş. Burada yel değirmenleri var. O yel değirmenlerinden biraz daha aşağıda bizim Kulüp M diye kaldığımız çok güzel bir otel vardı. Daha sonra otel sahip değiştirdi, isim değiştirdi. Bodrum'da Bodrum olmaktan çıktı. Recep İvedik'in deyimiyle amele yeri oldu. Önüne gelen ipini koparan, sapını çıkaran Bodrum'da ateş bağısı oldu. Her neyse, ama bizim gittiğimiz yıllarda çok ama çok güzeldi Bodrum. Çok da uygun fiyatlıydı. Her şey çok güzeldi. Bozuldu Bodrum'da, bozuldu. Her yer bozuldu. İnsanlar bozuldu. Her şey bozuldu. İbrahim Tatlıses'in bu klibi orada çekilmişti. Oradan geldi aklıma. O yel değirmeninin olduğu yerde benim fotoğraflarım falan vardır. Hemen karşı tarafta da Kos Adası'nı görürsünüz Bodrum'dan. Beni benden alınca, alırsan seni sana bırakmam. 6,5 kilometre Basırlıköy Köprüsü'ne kadar anılacak o merendacı demiş. Basırlıköy Köprüsü'ne kadar 6,5 kilometre mi yürüdün?

0: bilemedin geçeceğim.
1: Bu şarkıyı kime çalıyorsun demiş Hasan. 12.48'de 49.50'li bir çat kapıyı mı? Çiko'ya çalayım. Çiko'ya çaldım onu. Çat kapı gel de sevineyim. Öf. Hava sıcak, klimayı açtım, gene sıcaklıyorum, bezdim, canıma geçti, program yetti. Sormayın bana, bu saatte ne yaptım bilmiyorum ben. Bu saatte hiç ne yaptım bilmiyorum. Olsam da bir adım bile atmam. Bilmiyorum ne yaptım bilmiyorum. Kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğim yok. Bu fasulye kaç para deseniz onu bile bilmiyorum.

İsmimi verme. Netflix'te Nuovo Olimpico'yu seyret demiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicim. Nuovo Olimpico.

Abi samanlıkta Hayriye'ye bastılar, çalmadana demiş İlyas. He? Hayriye Dilo ben Halime. Abi Halime'yi samanlıkta bastılar. Yarın artık. Çekti. Ben senin aşkın neye yarar? Bana bağrını bağrını. Şimdi açtım radyoyu Hasan diye bir bağrınıysın. Bana bağrınıysın zannettim demiş Hasan. He? Sen değilsin o be. Sazcı Hasan. Hasan. Bensiz aşkım. Hasan öpsen geçineceksin. Aynur ablam. I love you.

İbiza'ya geliyoruz. Aynur abla İbiza'yı biliyor. Aynur ablanın kızı orada. E bizi konuk eder ne olacak? Çok yoğun sezonda çok pahalı olmuş İbiza. Ya. Seviyorsan candan. Erken gel akşamda. Nereye gidecektik biz? Efendim Playa de Bossa. Çok oynak yer. Gece sokaklarda nereye bakacağını şaşırıyor. Ha oraya gideceğiz. Playa de Bossa dedi bana. Yapay zekada. Gürdal seni de seviyorum. Gürdal Faya söyle Faya da seviyorum. Şu ölümlü kalımlı dünyada kin tutmasın Faik. Öyle söyle ona. Tamam mı? Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yarın sabah nasipse saat 8 az geçe tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο δυνατή.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 0.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars.

0: Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Kuratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Kuratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Kuratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Görül meyhanesinde açtım yine bir şişe. Görül meyhanesinde açtım yine bir şişe.

0: Beni sevmedi o kadar. Beni görmedi kimseler.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35

98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Şimdiye kadar gördüğünüz en şiddetli hava olayı ne oldu arkadaşlar? Mesela hiç hortum gördünüz mü? Bir hortumun ortasında kaldınız mı? F5 şiddetinde bir hortumun ortasında kalan bir dinleyicimiz var mı hiç? Hortumun gözü diyorlar ya. Hortumun gözü. Nadir yaşayacağımız şeylerden bir tanesi hortum çıkması, biliyorsunuz. Aklınızdan geçen espri yapmayacağım. Bazen hiç beklenmedik anlarda hortum çıkabiliyor arkadaşlar. Sıcak bir hava, bir yaz günü mesela düşün. Bir defa bizim başımıza gelmişti. Çok minnak bir hortum çıkmıştı hemen önümüzde. Oturduğumuz kafede hortum çıkmıştı arkadaşlar. Kafelerde de hortum çıkabiliyor. Kafenin önünde açık alanda oturuyorduk, deniz kenarında. Abi birden böyle çok ilginç bir şekilde, düşün Allah'ın sıcağı yaz günü, birden böyle minnak bir hortum çıktı. Masalar, sandalyeler, toz, toprak birden havalandı böyle. Ya bildiğin hortum yani. O uçan kaçan şeylerden hortumun şeklini bile görüyorsun yani. Çok ilginç, şaşırtıcı bir andı yani. Masaları, sandalyeleri falan yerinden oynatması. Hani bir video vardı ya, adamın bir tanesi o kafe şemsiyesi mi deniyor onlara, ne deniyor? Hani altında bir ağırlık oluyor ya. Onlardan bir tanesini zapt etmeye çalışırken başaramıyordu. Şemsiyeyle beraber havalanıyordu ya. Çoğunuz bilirsiniz o videoyu. Neredeyse oradaki gibi olmuştu yani o şemsiyeler. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Ortaokulda 14 yaşlarımdaydım galiba. Bir gün aynaya bakarken dikkatimi çekmişti. Bakmıştım böyle. Saçların ön tarafları biraz seyrek gibi gelmişti. Dedim herhalde ileride kel olacağım. Sonra tahminim doğru da çıkmıştı. Saçlar gitmişti. Şu anda bu konuyla ilgili bir sıkıntım yok tabii hala. Uzun zamandır böyleyim. Çok uzun zaman önce alıştığım ve kabullendiğim bir şey tabii ama o dönemler sıkıntılıydı biraz. Şu anda bu konuyla ilgili dertli arkadaşlar varsa size sesleniyorum. Çok iyi anlıyorum sizi arkadaşlar. Yastıkta kalan saçlar, havluda kalan saçlar banyo sonrası, omuzlara dökülen saçlar sinir bozucu ve üzücü bir dönemdir gerçekten. Ya yakışıklılığın elinden alınıyor. Düşünsene. Çok önemli bir şey yani. Tam böyle kızlarla haşır neşir olmaya başlayacağın dönemler. Böyle büyük, devasa bir dezavantaj. Düşünsene. Ve siz bu depresif dönemi yaşarken gelip dalga geçen arkadaşlar olur. Abi bir espri yapıyorsan mümkünse espri yaptığın kişiyle beraber güleceğin bir espri olsun. Bence çok büyük bir terbiyesizlik bu konuyla ilgili dalga geçmek. Çok. Çok dalga geçilen bir şey bu, alay edilen bir şey. Ve nedense saçları dökülen kişilerin kendi de bu durumları kabul ediyor niyeyse. Yani bir yandan eziliyor, canı çok sıkılıyor, morali bozuluyor. Bakın kafaya takmamak mümkün değil, kimse itiraz etmesin. Herkes kafaya takar bunu. Görece belki daha az kafaya takan vardır yani. Burada şöyle bir şey oluyor. Hani kafaya takmıyormuş gibi davranıyorsun mecburen. Başka seçeneğin yok ki. Yani ben kabullenmiş durumdayım oğlum, ben kendimi seviyorum. Ama bir yandan da moral bozulur, yazık. Böyle bir şeyin içine girmeye gerek yok abi. Kimse sizin dış görünüşünüzle, saçlarınızın dökülmüş olmasıyla falan dalga geçemez. Yani nasıl bir insanın atıyorum bir eli yoksa, özürlüyse, ayağında bir sıkıntı varsa doğuştan ya da herhangi bir hastalıktan dolayı mesela dalga geçmezsin ya. Bundan dolayı da dalga geçilemez. Bundan dolayı da. Buna asla müsaade etmeyin. Hele ısrarla dalga geçen, sinirlerinizi bozan biri varsa cevabını gönül rahatlığıyla en ağır şekilde verebilirsiniz. Yak gemileri gitsin abi. Arkadaşlığını bile bitirebilirsin. Bak o kadar ciddi bir şey bu. Bazen insanlara hadlerini bildirmek gerekir çünkü. Kimsenin dalga geçmeye hakkı yok. Kimsenin.
1: Mesut dikkat et, saçların kırılmasın.
0: Sen merak etme, Mesut'un saçları kırılmıyor. Kalbi kırılıyor. Yapma böyle. Komik değil. Ben bu tür esprileri açıyorum. Yapsın isteyen. Çünkü o benim eksiğimi değil, senin eksiğini gösterir. Utanması gereken kişi sen olursun. Hiç takmıyorum, umurumda değil ama bazen bu konuda hassas olduğumu düşünen çıkıyor. O da biraz komik. Yani bu konuda hassasmışım gibi dikkat etmeye çalışanlar oluyor. Mesela bir yerde bir abi biraz ilerideki böyle başka biriyle ilgili bir şey söyleyecek olmuştu. O da kel diye. Şuradaki kel abi var ya diyecekti tam. Ya yanlış anlama sakın, şuradaki abi filan diye kem küm yaptı. Abi bir rahat ol ya. Evet kel işte, görüyoruz, tamam, bunda ne var ki yani? Evet ben de öyleyim. Ne yani, kötü bir şey söylemedin ki. Kötü bir şey söylediğimi düşünüyorsun, bir rahat ol ya.
2: Yani ona göre bu büyük bir sıkıntı. Bana göre de öyle olduğunu düşünüyor ve beni kırmamaya çalışıyor filan. Rahat ol, sıkıntı yok. Böyle yapınca daha kötü oluyor. Olmuyor da hani ben takmıyorum da. Gerek yok yani böyle bir şeye.
0: Saçların dökülmekte olduğu dönemler biraz sıkıntılı oluyor ama zor da olsa alışıyorsun abi. Sonra iyice kabulleniyorsun yani. Hatta beğeniyorsun, kendinle barışıyorsun bir şekilde. Hatta farkında bile olmuyorsun kel olduğunu. Zaten benim için bir sorun değil ki mesela. Ben kendimi görmüyorum çünkü. Sürekli düşündüğüm bir şey değil bu. Ben kelim, şu an karşımdaki insan kel birine bakıyor falan. Böyle bir durum yok yani. Bunun farkında değilim. Bir gün bir alışveriş merkezinde, markette hanım bana dedi ki, aşkım dedi, sen hangi şampuanı kullanıyorsun? Bilmiyorum dedim. Ben dedim şampuan kullanmıyorum. Kullandığı şampuan saçlarını yağlandırıyormuş da değiştirelim mi diyecekmiş. Böyle sıkıntılarım yok mesela. Hangisini alsak diye bakıyor. Alıyor, üzerlerindeki yazıları okuyor falan ya. Şunu mu alsak, bunu mu alsak, çeşitli aromalılar var, ne bileyim. Var mı öyle aromalı şampuan? Onlar vücut şampuanlarıydı galiba, çok güzel oluyorlar. Çikolatalısı, Hindistan cevizisi falan, onlar çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, şampuan, vücut jeli benim için hepsi aynı. Banyoya girince elime ne gelirse sıkıyorum kafama. O böyle bakarken hangisini alsak diye, ki çok inceler. Benim de kutuların şekilleri, şemalleri dikkatimi çekiyor mesela. Yok bilmem ne vitaminli şampuanmış, yok şuymuş buymuş, kırılmalara karşı etkili falan. Ben onlara bakmıyorum tabii, kırılacak saçım olmadığı için. Benim kutuların tasarımları çok dikkatimi çekiyor. Şişe güzel olsun, tamam, sıkıntı yok. Bir parfüm şişelerin acayip güzel tasarımları oluyor, bir de şampuanların. Ya o parfüm şişelerini ne güzel yapıyorlar ya. Acayip dizaynlar, böyle çok hoşuma gidiyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02.
7: Yakınlarda bir yerde bir AVM ile bir balıkçı var arkadaşlar. Birbirlerine yakın yerler buralar ve ben hem balık alacaktım hem de AVM'nin marketinden bir şeyler alacaktım. Oralara bir yere arabayı bırakmam lazım ama park yeri bulmak çok kolay değil oralarda. AVM'nin etrafta bir tur attım. Bayağı büyük bir AVM bu arada. Bir yandan park yeri arıyorum falan, yok. Ondan sonra ikinci tura attım, yine park yeri bulamadım. Sonra baktım AVM'nin önünde boş yerler var ama emin olamadım, acaba park serbest mi, yasak mı? Bir tabela aradı gözlerim, tabela da bulamadım. Baktım ileride bir yerde yol kenarında trafik polisleri var. Dur dedim, şunlara bir sorayım, park edebiliyor muyuz diye. Durdum orada, açtım camı. Memur bey dedim, buraya park edebiliyor muyuz? Aynen şöyle bir şey yaptı bana. Evet, şöyle bir şey yaptı bana. Bir şey demedi çünkü. Şöyle bir şey yaptı. Şaşkın bir şekilde baka kaldım. Yani, ne dediğinin bir önemi de yoktu belki, bilmiyorum yani. Beni azarladı trafik polisi yani, durduk yere. Bilmiyorum, belki de normalde böyle konuşuyordur yani. Eve gidiyor. Selamünaleyküm demek bu mesela, belki de bilmiyorum. Adam çok sinirlendi ama ya. Yani trafik polisi abilerimi, kardeşlerimi çok seviyorum ama söz meclisten dışarı yani. Ama sanki bazılarında şöyle bir tavır var. Bazılarında, hepsinde değil. Herkesi istediğim zaman azarlayabilirim. Yani benden korkmalısınız gibi. Bazılarında, bak hepsinde değil. İstediğim zaman istediğim kişiyi azarlayabilirim ve benden korkmalısınız. Ve o senden çok küçük olsa bile mesela, ve konu ne olursa olsun, durup dururken, hiçbir şey yokken bile, bu az önce anlattığım olayda olduğu gibi, gelip seni rahatlıkla azarlayabilir. Hiçbir şey yapamazsın. Hiç cevap bile veremezsin yani. Çünkü ceza yazar ona göre. Yani öyle olanların bu düşüncesinin sebebi de herhalde bu. Güç bende yani. Hani cezayı yazarım ona göre yani. Söz meclisten dışarım. Ne kadar çok söyledim söz meclisten dışarı diye. Ya her meslek grubunda böyle insanlar var. Tabii ki alınmasınlar yani. Ben orada ne yaptım abi? Niye bana bağırıyorsun yani? Tabela olsa amenna, görmedim abi tabelayı yani. Ve oraya bırakmış da değilim. Sadece bir anlığına kenara çekip park yapabiliyor muyuz diye sordum ya. Hani bunda ne var ki yani? Ne trafik canavarları var trafikte, değil mi? Resmen yolun ortasına araba bırakanlar var. Resmen. Tam ortasına böyle hani. Oraya barikat kurmuş gibi. Post apokaliptik bir filmde zannedersin kendini. Yani bir felaket filmindeymişiz gibi. Zombiler geliyor ve arabayı orta yere bırakıp gitmiş gibi. Gerçekten böylelerini görüyorum bak, gerçekten.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

şimdi çok acayip bir haberimiz var. Çok acayip. Titanic 2 için tarih verilmiş. Evet, Titanic 2 için tarih verilmiş. Yeni bir film gelmiyor arkadaşlar, merak etmeyin. Gelmesin de zaten, Titanic 2 olmaz. Bir ara bilmem bilir misiniz ya da hatırlar mısınız? Titanic 2 çıkacak diye fake bir fragman hazırlamışlar, tamam mı? Ciddi ciddi Titanic 2 geliyormuş gibi böyle Leonardo DiCaprio'nun başka filmlerinden sahneler almışlar falan. Ve buna ciddi ciddi bir sürü insan inanmıştı. Ve fragman da nasıl bir fragmandı biliyor musun? Leonardo DiCaprio'yu okyanusun dibinden çıkarıyorlar buz kalıbı halinde. Laboratuvarda lazerlerle çözüyorlar falan. Buna inanmıştılar ya koca koca insanlar. Bana haber veriyorlardı böyle, sinemayla da ilgiliyim ya. Tuncay, Titanic 2 geliyormuş. He, buz kalıbı olarak çıkarıyorlar Leonardo'yu. Titanic'in devam filmi. Ya adamlar Titanic'le elde ettikleri prestijin nasıl yerli bir ederiz diye düşünmüşler. Böyle bir film yapmaya mı karar vermişler yani? Sözün özü tabii ki Titanic 2 gelmez. Bu arada Titanic 2 diye bir film var. Gelmez diyorum ama. Yani o filmin hikayesini çok merak ediyorum. Ben aslında izlemek de istiyorum ama. Titanic 2 nasıl var peki? Nedir olay? Bir şekilde bir Titanic 2 yapılmış arkadaşlar. Ama kim yapmış? Nasıl yapım firmasından izin almışlar? Nasıl telif sorunu çıkmamış? Yani 3. sınıf saçma sapan bir film Titanic 2. Hani Leonardo DiCaprio'nun oynadığı böyle büyük bir yapım şirketinin bir filmi. Yani normal bir film değil yani. Yani Çin malı gibi bir şey. Böyle bir Titanic 2 var. O da enteresan bir şeydir. Neyse efendim, Titanic 2 için tarih verildi derken filmi için değil. Titanic gemisinin aslına uygun modern bir versiyonunu yapıyorlarmış Titanic 2'yi. Ve yaklaşık 500 milyon dolara mal olacakmış Titanic 2 değerli dinleyiciler. Yani normal orijinal 1912 yılında batmış olan o efsane geminin replikası gibi olacakmış. Böyle enteresan bir proje.

0: Bu şarkıcı Sefon'un düet yapmadığı kimse kalmadı galiba arkadaşlar. O kadar çok düet yaptı ki benim rüyama bile girdi ya. Çok komik bir rüya gördüm. Rüyamda Sefo kiminle düet yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Emrah'la. Küçük Emrah, eski bildiğiniz. Sefo Emrah düeti abi. Ve bak şarkı neyle ilgiliymiş biliyor musun? Asıl komiklik orada zaten. Dönerle ilgili bir şarkı yapmışlardı oğlum. Bildiğin yaprak döner. Sefo Emrah ortak çalışması, dönerle ilgili bir şarkı. Ondan sonra şarkının sonlarında arkadaşlar Emrah'la Sefo arasında böyle atışma gibi bir şey oluyor. Zaten Emrah öyleymiş yani şarkıda. Hani Sefo dönerci, Emrah da böyle ne biçim yapıyorsun, güzel yapamıyorsun gibilerden böyle bir atışma gibi bir şey oluyor şarkıda ikisi arasında. Emrah diyor ki şarkının sonlarında böyle bir bölüm oluyor. Bir metre şeyden döner olur mu ya Allah aşkına, hiç olacak iş mi falan gibilerden bir şey söylüyor. Ondan sonra da Sefo da Emrah'a bizden iyi mi bileceksin? Onu şimdi radyoda söyleyemem. Bizden iyi mi bileceksin? Ne? Yani ne derler, bir tarafın açık yapmışsın derler değil mi?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına...
0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Hiç telefonunuzdan 3 haneli bir rakamdan arandınız mı? Aranmışsınızdır belki. İlginç bir duygu. Yani 1002 aradı söylemeyeceğim. Reklam olabilir çünkü. Sallayacağım o rakamı daha doğrusu. Temsili bir rakam söyleyeceğim. Aa, bir baktım telefonum çalıyor. 582. 582'den aranmak. Çok enteresan bir duygu. Acaba hiç bir gün 3'ten aranacak mıyım? Bir bakıyorsun seni 3 arıyor. Dünyanın 3 numaralı adamı. Dünyanın 3 numaralı adamı kimdir acaba? Dünyanın 1 numaralı adamı kimdir? Ya bir gün bir baktım 582'den arıyorlar. Açtım. Merhabalar, ben Kibariye. Tuncay Saran'la mı görüşüyorum acaba? Kibariye. Hayatımda sanırım ilk defa bir Kibariye ile konuştum. Yani... Daha önce hiçbir Kibariye ile diyaloğum olduğunu hatırlamıyorum. Sadece bir Kibariye dinledim. Duydum, dinledim şarkıcı Kibariye. Onun dışında dünyada başka Kibariye belki de yok diyebiliyorum bilinçaltımda yani. Sadece onu biliyorum çünkü. Ne duydum, ne gördüm. Yani o yüzden çok garibime gitti. Merhabalar, ben Kibariye. Tuncay Bey ile mi görüşüyorum acaba? Allah Allah. Ondan sonra ben dedim ki buyurun Kibariye Hanım. Yani Kibariye'ye vurgu yaparak... Kız konuşmaya başladı şimdi. Benim kampanyamı uzatacakmış yani. Onu soracak, onaylıyor muyum diye. Yani buyurun Kibariye Hanım dedikten sonra konuşmaya başladı. Neredeyse gülecekti. Böyle kendini zor tuttuğun anda sesin dalgalanır ya. Yani patlamak üzeresindir o an. Yani saniyelik bir şey. Öyle bir şey oğlum. Neredeyse müşteri hizmetleri görevlisi Kibariye Hanım'ı kahkahalara boğacaktım yani. Kendi kendini boğmuş olacaktı aslında dolaylı yoldan. Her yöne 450 dakikalık kampanyanızın devam etmesini ister misiniz? Gibi bir şey oldu yani. Ne yapayım, ben mi koydum adını? Allah Allah, Kibariye. Koruma altına almaları lazım Kibariye'yi. Nasıl bir mesaisi oluyor acaba? Düşünsene telefon diyaloglarında nelerle karşılaşıyor. Ben gayet normal davrandım. Ya bak, dalga geçiyor değilim. Kimse yanlış anlamasın. Adı Kibariye olan başka bir dinleyicimiz şu anda herhalde yoktur beni dinleyen ama... Kibariye mi kaldı çünkü yani? Ama varsa da yanlış anlamasın. Sadece çok az bulunan bir isim olduğunu ifade ediyorum. Diyorum ya, ben bir tane tanıyorum ya. O da Kibariye. Bildiğimiz Kibariye.
1: Alo.
2: İyi günler. Genel merkezden arıyorum. İsmim Kibariye.
1: Buyurun Kibariye Hanım.
2: Sizleri 543-428-48 numaralı atmışlarım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

Geçenlerde arkadaşlar iş çıkışı eve gelmeden önce markete uğradım, bir şeyler aldım. Hanım da benden habersiz markete uğramış eve gelmeden önce iş çıkışı. Birbirimizden habersiz ikimiz de marketten bir şeyler aldık yani. Ya gerçekten çok ilginç bir tesadüf oldu. Geldik, koyduk aldıklarımızı evde masa üstüne. Bak sayıyorum neler almışız. O neler almış, ben neler almışım. Bu arada ikimiz de 4 parça ürün almışız. Bu bile başlı başına bir tesadüf. Yani ayarlasan tutturamazsın abi. Bak ikimiz de çekirdek almışız. İkimiz de çikolata almışız. Tek fark farklı markalar olmaları. Ama gerçekten büyük tesadüf, çikolataların türü bile aynı çünkü. Hani şu paketler içinde küçük ince uzun çikolatalar oluyor ya, öyle ikisi de. Sadece farklı markalar. Ondan sonra 3, ikimiz de peynir almışız. O krem peynir almış, ben normal peynir. Ve 4 abi, ikimiz de farklı markalar olsa da tam tahıllı, lifli falan bisküviler oluyor ya, onlardan almışız. Ya yemin ediyorum ayarlasam tutturamazsın yani, bu kadar tesadüf olmaz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Geçenlerde arkadaşlar devlet hastanesinin acilinde gittik. Neden gittiğimizi hatırlamıyorum. Çocuk için gitmiştik ama çok önemli bir şey değildi ama acile gitmiştik. Önemli değil ama acil. Mor alandan giriş yaptık. Neden gittik sahiden ya? Ya vardır öyle şeyler. İlla acile kafanız yarıldı diye gitmek durumunda değilsiniz yani. Ne bileyim bir iğne yaptırmak için falan böyle hani belki bir ilaç yazdırmak için. Neyse hatırlamıyorum. Gittik bir sebepten. Acil acayip kalabalıktı arkadaşlar. Tıklım tıklım bir sıra numarası aldık. Akşam saatleriydi. Saat 8 civarları falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir sıra numarası geldi bize. 270 küsürlerde falandı. 330 gibi bir şey geldi bize yanlış hatırlamıyorsam. Ya bizim bütün prime time'ı orada geçirmemiz gerekiyor. Kim bilir kaçta gelecek sıra yani. 10'da mı gelir, 10.30'da mı gelir, 11.30'da mı gelir yani. Bütün akşamı acilde bekleyerek geçireceksin. Dedim oğlum biz gidelim eve, burada beklenmez yani hani. Gidelim eve, evde yakın zaten. Rastgele bir saatte, 1-1.5 saat sonra falan tekrar geliriz yani. Önemli bir kısmını en azından burada geçirmemiş oluruz diye. Birazcık riske gireceğiz yani. Ondan sonra geldik, oyunlar oynadık, bir şeyler izledik, bir şeyler yedik, içtik falan filan. 2 saate yakın bir süre sonra arkadaşlar, 1 saat 45 dakika mı geçti tam hatırlamıyorum, yalan olmasın ama. Geldik tekrar hastaneye. Bizim numaramız 330'du. Acile geldim, ekrana bir baktım, 329 yazıyor. Böyle bir şans olabilir mi ya? Tam bize sıra geldiği an geri gelmişiz yani. Çok acayipti.
1: Tuncay Saran Show.

0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın başarılı ismi Rabia Tunç Bilek şimdi hattımızın diğer ucunda.
1: Ellerine koyamam ölsem de, faydası yok kadere sövsem de, gece kahrımdan ağlayıp ölsem de, gidiyorum inan müsaadenle.
0: Nasılsınız Rabia Hanım?
2: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim, sizleri sormalı.
0: Bizler deyiz, çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz sizi birazcık daha farklı yönlerinizle de tanısın diye günlük hayatınızdan farklı farklı bazı sorular soracağız. Daldan dala konuşacağız tabiri caizse.
2: Tamam, hazırım.
0: Sporla aranız nasıl Rabia Hanım? Spor yapıyor musunuz mesela?
2: Yapıyorum, boş vakitlerimde pilates yapıyorum, yürüyüş yapıyorum.
0: Hayvanlarla aranız nasıl? Sizin baktığınız bir hayvan var mı?
2: Çok iyi. Benim bir tane kedim var. Onu çok seviyorum. Eskiden de bir köpeğim vardı. Çok seviyorum hayvanları.
0: Evet. Sevgili Rabia Tunç Bilek hattımızın diğer ucunda ve kendisini sıra dışı bazı sorularımıza birazcık daha yakından tanımaya çalışıyoruz. Luna Parklarda en sevdiğiniz oyuncak hangisiydi?

0: şimdi mutfak mevzularına geleceğiz. Favori yemekleriniz neler?
1: Yemek, ben evde yapmayı seviyorum. Meze yapmayı çok severim. Değişik makarnalar yapmayı çok seviyorum. Hamburger yemeyi çok seviyorum.
0: Peki böyle hiç asla yemediğiniz, ağzıma koymam dediğiniz bir şey var mı yemeklerden?
1: Benim hiç öyle bir şeyim yok. Hani hepsini yerim.
0: Bamya mesela?
1: Severek yerim. Çok öyle yemeklerde büyüdüm. Hatta ben sakatat da yerim. Hiç öyle iyi demem, kokuyor demem.
0: Buzdolabınızın olmazsa olmazı bir şey var mı böyle asla eksik etmem dediğiniz ilginç bir şey olarak ama?
1: Şöyle, ben hindi füme hastasıyım ve sos. Çok sos seviyorum. Ben değişik değişik ne kadar sos varsa hepsini alırım eve, denerim yani.
2: İnancım kalmadı artık bak. İnancım kalmadı yalnızca. Kapına dayandım umarsızca. İnancım kalmadı yalnızca.
0: Modayı takip ediyor musunuz?
1: Evet, yani boş zamanlarımda hep bakarım sitelere. Daha çok hani vaktim olmadığı için fiziki alamıyorum ama dijitalden hep alışverişlerimi yapıyorum. Hep böyle takip ediyorum hani renkler ne, kesimler ne. Yeni şeyler giymeyi seviyorum. Takip ediyorum modayı.
0: Peki böyle size hiç garip gelen bir moda oldu mu? Çok tuhaf bulduğunuz bir şey?
1: Bazen markalar gerçekten bence çok enteresan ayakkabılar çıkartıyor. Gerçekten hani dışarıda giyilemeyecek cinsler. Onları bir tuhaf buluyorum. Onun haricinde yok.
0: Peki kıyafet seçimlerinizde hiç tercih etmem, asla benim üzerimde göremezsiniz öyle bir renk dediğiniz bir renk var mı?
1: Hiç yok. Yani ben hoşuma giden bütün renkleri giyiyorum. Hiç öyle bir renk takıntım olmadı.
0: Peki değerli dinleyiciler, Rabia Tunç Bilek'le sohbetimiz devam ediyor. Sohbetimizin son dakikalarındayız artık. Birkaç sorumuz kaldı. Rabia Hanım, yılın en sevdiğiniz zamanları hangi zamanlar? Böyle bir sorumuz var.
1: Yaz mevsimi. Ben yaz çocuğuyum zaten. Ağustos doğumluyum.
0: Peki günün en sevdiğiniz saatleri hangi saatler? Favori saatleriniz?
1: Ben gündüz insanıyım aslında. Bizim mesleğimizde daha çok insanlar gece insandır ama ben her zaman gündüzcü oldum. Mesela bir şarkı okuduğumda bile stüdyoda öğle vakti okurum. Hani gece sahneye çıkarım, orası ayrı ama kendimi gündüzde daha çok enerjik hissediyorum. Gündüz diyebilirim.
2: Bir bakışı var acı, gözleri kara. Bakana büyülüyor, getiriyor cana.
0: Sabahları alarm kurarak mı kalkıyorsunuz ve alarmınız bir müzikse hangi şarkı ya da nasıl bir müzik?
1: Klasik telefonun içinden en hafif müziği seçiyorum. Öyle özel bir şarkım yok. Çünkü bir şarkı belirlerse o şarkıdan soğumaktan korkuyorum. O yüzden şarkıları karıştırmıyorum oraya.
0: Son sorularımız parayla ilgili. Şu an sahip olmak istediğiniz maddi değeri en büyük şey nedir? Var mı böyle bir şey?
1: Benim aslında şu an ulaşmak istediğim en büyük şey şarkılarımı daha geniş kitlelere duyurabilmek. İşte mesela bu sene bir altın kelebek alabilmek, Harbiye'de, Bostancı'da, Kuruçeşme'de sahne alıp orayı doldurabilmek. Benim şu an böyle hayallerim var. Zaten bunlar gerçekleştikçe bence her şey birbirini takip ediyor diye düşünüyorum.
0: Evet, inşallah gönlünüzce olur her şey. Kavuşursunuz
1: bu
0: hayallerinize. Hayal de değil çok çalışan için bence.
1: Doğru.
0: Sağ olun verdiğiniz bu keyifli cevaplar için. Bence çok güzel bir sohbet oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Bence de yani genel radyo röportajlarından çok daha farklı oldu. İnsanların beni tanımasını ben de çok istiyorum. O yüzden buna yol açtığınız için ekstradan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Siz de iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Kore'de aşırı sıcaklar can almış. Can kaybı 14'ü geçmiş arkadaşlar. Allah rahmet eylesin diyelim. Aşırı sıcaklardan dolayı yangınlar da çıkıyor. Avrupa'da çok yangın oldu biliyorsunuz. Yunanistan'da yangınlar oldu ve olmaya devam ediyor. Ve yangın kurtarma ekiplerinden böyle iki tane helikopter havada çarpışmış. Çok ilginç bir görüntü. Yani radarın yok mu? Sensörlerin yok mu? Görüyorsun yani direkt çıplak gözle karşında ne var, etrafında ne var görmüyor musun pilot olarak? Gerçekten çok ilginç bir çarpışma ya. Çok garip abi. Nasıl olabiliyor ben anlamıyorum. Açıklama getiremiyorum yani. Pilotlardan biri uyuyakalmış gibi ya da kalp krizi geçirmiş de bilincini kaybetmiş. Yani göz göre göre yani nasıl olabiliyor böyle bir şey ben anlamıyorum. Üzücü bir olay. Ama ilginç bir şekilde ondan sonraki gün pilotlardan biri baygın halde bulunmuş, biri de bilincini kaybetmiş halde bulunmuş şeklinde bir habere denk gelmiştim. Yani ölmemişler. Sonradan ölmüş olabilirler mi? Son durum nedir? Onu bilmiyorum açıkçası ama bulunduklarında ölmemişlerdi. Bu arada öyle de ilginç bir durum var.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: Bunların

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Salı gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün Efendim, dün de söz vermiş olduğumuz gibi Kırık Plak'ta yine karşınızdayız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? Bugün çocukken sahip olduğumuz ama şimdi kaybolan o eşyalardan bahsedeceğiz sizlere. Mesela bir tokalı tarak vardı, hatırlayanlarınız olur. Rengarenk, ucunda kurdele sallanırdı. Aynası da olurdu bazen. Plastikten, ayıcık, desenli. Her kız çocuğunun çantasına gizlediği, sevdiğiyle paylaşmadığı bir hazineydi. Şimdi o tokalar, o aynalar yok belki ama çocukken o aynada kendine bakarken gülümsediğin o halin, işte o hal hala içinde bir yerlerde. İşte bugün sizi o küçük ama değerli aynaya götürmek istiyorum. Bilmiyorum ne kadar başarılı olacağım. Güzel bir şarkı sonrasında başlayalım.

Sevgili dinleyenler, eskiden bizim olan ama şimdi kaybolan o eşyalardan bahsedeceğiz demiştik. Walkman'le başlamak istiyorum. Dışarıda dünya, içinde sen vardın o Walkman'in. Kaseti takardık, play tuşuna basardık. Walkman, müzikle ilk yalnız kalışımızdı o dönemlerde. Sokakta yürürken şarkılar sadece bizim olurdu. Arada pili biterdi, kalemle kaseti sarardık. Şimdi binlerce şarkı var elimizin ucunda ama bir kasetin başını döndürürken hissettiklerimiz yok. Çünkü Walkman sadece müzik değil, o dönemler bir kaçış, bir hayaldi bizim için. Kırık Plak devam ediyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

eskiden sticker albümleri vardı. Parlak hayallerin koleksiyonu diyorum ben onlara. O sayfalar var ya sevgili dinleyenler, simli, kabartmalı, kokulu çıkartmalarla dolu olan o sayfalar. Birini aldığında hemen yapıştırmazdın, en sona saklardın. Bazılarını hiç yapıştırmazdın bile, kıyamam derdin. Şimdi çocuklar ekranı kaydırıyor, biz ise o dönemlerde sayfa çeviriyorduk. Çünkü elimizde tuttuğumuz şey sadece kağıt değil, sabırla biriktirdiğimiz sevinçlerdi.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken geçmişe doğru yolculuğumuz da devam ediyor sevgili dinleyenler. Renkli misinalı telefonlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Plastik, şeffaf, içinde rengarenk boncuklar vardı o telefonların. Çevirmeli de olurdu, tuşlu da. Ev telefonu çalınca hep biz koşardık. Alo, ben açtım diye sevinirdik. Şimdi kimse ev telefonu kullanmıyor ama o misinalı telefonlar hala kalbimizin bir köşesinde çalıyor gibi. Güzel bir şarkı. Sonrasında tekrar buradayız.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eskiden bizim olan ama şimdilerde kaybolan o eski eşyalarımızdan bahsediyorduk. Oyun hamurları. Evet, oyun hamurları hala var ama bizim zamanımızdakiler gibi değil. Elimizde şekil verdiğimiz dünyalarda onlar. Kapakları renkli, içinde yumuşacık oyun hamurları. En çok da karışınca sinir olurduk çünkü her rengin ayrı hayali vardı. Biriyle dondurma yapardık, biriyle ev, biriyle kuş. Şimdi elimizde 3 boyutlu yazıcılar var ama o küçük parmaklarla yapılan hayaller kadar sıcak değiller maalesef.

Sıra geldi misket torbalarına. Efendim bez bir torbaydı. İçinde cam misketler vardı. Parlak olanına cicoz derdik. Büyüğüne abacı. Oynamaktan çok saymaya bayılırdık. En değerlisini kimseyle paylaşmazdık. Şimdi çocuklar dijital ödüller kazanıyor ama biz yerde diz çökmeyi, avucumuzun içindeki küçük zaferleri seviyorduk. Kaybettiğimiz işte sadece misket değil, birlikte oynama duygusu. O yüzden de içimiz galiba daha farklı yanıyor. Kırık plak devam ediyor.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 95 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

plaktasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eskiden bizim olan ama şimdi kaybolan bazı eşyalardan bahsediyorduk. Kar kürelerinde sıra ve içine sakladığımız hayallerdi. Elimize alınca sallar, sonra dakikalarca o karın düşüşünü izlerdik. İçinde bir ev, bir ayı ya da bir çift olurdu bazen. O cam kürenin içinde kaybolurduk. Şimdi her şey çok büyük ama hiçbir şeyin içine dalıp kaybolamıyoruz. Çünkü artık o kadar hayal kuramıyoruz belki de, kim bilir.

Harika şarkılar eşliğinde geçmişe olan yolculuğumuz devam etmekte. Günlüklerde sıra. İçimizi dökmeden rahat edemezdik o dönemlerde. Kilitli olurdu günlüklerimiz. Minicik bir anahtarı. Her sayfasında sırlarımız, dertlerimiz, umutlarımız. Kimseyle paylaşamadıklarımızı yazar, sonra saklardık. Şimdi klavye var ama iç dökme yok. Hep hızlıyız, hep göstermelik. O küçük defterlerde kalpten gelen cümleler vardı bir kere. Güzel bir şarkı. Sonrasında tekrar buradayız.

Efendim geldik son maddemize. Oyuncak bebekler, arızalı arabalar ve hatırlanan sevgiler. Bir oyuncak bebek vardı biz çocukken. Saçı karışıktı. Gözünü açıp kapatmazdı belki. Ama onunla konuşurduk. Bir oyuncak arabamız vardı. Tek tekeri düşmüştü ama onu yine de sürerdik. Eşyalar kusurluydu ama sevgi kusursuzdu sevgili dinleyenler. Şimdi her şey yenisiyle değiştiriliyor. Ama biz o kırık dökük şeylerle en sağlam anıları kurduk ve bugün de size onları biraz olsun hatırlatmak istedik. Sadece eşyaları değil, çocuk kalbimizi de anmak istedik bugün. Ama programımızın sonuna geldik artık yavaş yavaş. Güzel bir şarkıyı buluşturacağız sizlerle. Sonrasında veda etmek üzere buradayız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

sarhoş olsam. Bugünlük bize ayrılan sürenin maalesef burada sonuna geldik. Yarın haftanın tam ortasında Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün efendim. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Take it off.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
2: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
3: Seve seve.
1: Dur onlar gelmişler demişler. Sana ben de kafeye geldim. Sizi göremedim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 600.

her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα, προεγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahur. İrtibat telefon 694-58-30. Faks numarası 253-10-22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Aman efendim, aman efendim, kimleri görüyorum kapıda? İtalyan dostlarımız da geldiler. Hoş geldiniz.
1: Evet evet, per favore, per favore, nostri amici. Ben Venuto, ben Venuto.
0: Evet, değerli konuklarımızı sizlere tanıtayım. Cinzia, Rodimare, Gracie, Franco, Armando, Lucio, Claudio, Deni, Jolti, Carmen, Teresa. Franco da eniştemiz oldu ya. Cinzia, Rodimare, Gracie, Franco, Armando, Lucio, Claudio, Deni, Jolti, Carmen, Teresa. Franco da eniştemiz oldu ya.

0: Hadi İtalyan dostlarımızı dansa, hadi köpeğe
1: dans. Hadi birlikte. Hadi. Hadi garbet.
2: Garbet, hadi garbet. Çantala garbet, çantala. Garbetteki kalçaya bak. Vay maşallah. Ben kalçaya kalça denem.

Thank you.